Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Yüksel Yıldız'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Gel seninle bir kararda duralım. Mustafa Acar sizlerle.

İsmet Koçkar'dan Ateş Köyoğlu'nun derlediği bir ağrı türküsü dinleyeceğiz Hakan Ünal'dan. Küp kıran ovaları, yayılır develeri, oturmuş koyun sağar, terlemiş sineleri.

Bir Sivas türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Arayı arayı bulsam izini. Kaynak kişi Muzaffer Şahin ve seslendiren Canan Başkaya.

Erzincanlı Hafız Şeref'ten alınan Yıldız Gidersin Bir Yana Erzincan türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz.

0: vay sebebine.
1: Urfa'ya paşa geldi, tahta temaşa geldi. Bir elim yar kolunda, bir elim boşa geldi. Hamdi Polatoğlu'ndan alınan bu Van türküsünü Kubilay Dökmetaş seslendiriyor.

Konyeli programımız bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Ak bakraçlar susuz kaldı. Remziye Güven'den alınan türküyü Didem Dilara Duman Avar'dan dinliyoruz.

Aşık Musa Aslan'dan alınan Felek Şad Olacak Günün Görmedim Amasya türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz.

Ardahan'a doğru uzanıyoruz şimdi. Ay'a baktım, ay hani. Kaynak Faruk Demir ve seslendiren Sevda Nakdiyok.

Seher Yeli bir Rumeli türküsüyle devam ediyor. Drama köprüsünü gece mi geçtin Hasan? Ecel şerbetini ölmeden içtin. Anadan babadan nasıl vazgeçtin Hasan? Arif Şentürk'ten alınan bu türküyü Havva Karakaş seslendiriyor.

Sırrı Sarı Sözen'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İreyhan Eker Misin türküsünde Oktay Bora Ertuğrul'u dinliyoruz.

0: bir yar.
1: Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bayram gelip elime elimize. Meryem Şen Ocak sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mecliste yeni yasama yılının açılışında konuştu. Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin de Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızları milletimizin takdirine havale ediyorum, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Yeni parti grubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktıktan sonra genel kurulu terk etmesine tepkiler art arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi açıdan doğru olmamıştır değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ciddi saygısızlık olarak nitelendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılının açılışına özel resepsiyon verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin izleme komisyonunun en kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Bütün partilerle temasa geçerek en uygun formülü ortaya koyarız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sürecin olağan akışında ilerlediğini söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Hangi alanlarda ilave adım ihtiyacı var, bunu değerlendireceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u içinse adli kontrol uygulandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 65'e yükseldi. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturması derinleşiyor. Hakemler soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Olayda ilk etapta iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi kurtarıldı. Mahsur kaldığı değerlendirilen üç işçi için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan orduları Birliğin Gücü 2026 tatbikatında gövde gösterisi yaptı. Hocavent'te gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, barış için yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. Barış içinde yaşamak için savaşa en iyi şekilde hazırlanacağız mesajını verdi. 3500'den fazla personelin katıldığı yerli ve milli silah sistemleriyle sürü dronların kullanıldığı dev tatbikatta temsili terör hedefleri tam isabetle imha edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken ABD Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre ABD, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedim. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da ve Suriye'nin güneyindeki baskınlarını da sürdürüyor.

0: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından İstanbul'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün 2 Ekim 2026 günlerden Cuma. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve gönlünüzce bir gün olması dileğiyle sevgilerimizi, saygılarımızı da ulaştırıyoruz değerli TRT Türkü dinleyicileri. Efendim ben Deniz Sabahat Aslan. Mikrofon başında yine bu cuma gününde hayırla, uğurla geçireceğimiz bir günün duasıyla huzurlarınıza geldik. Program yapımcımız Ahmet Şenses ve kumanda masasında sevgili kardeşim Murat Daydemir'le birlikte. Dileriz ki puslu, sisli hava olsa bile gönüllerde hoş esintiler olur. Önce sağlıkla, birbirinize sevgiyle, muhabbetle sarılacağınız, işinizin gücünüzün rast geleceği ve gönlünüzce yaşayacağınız, bu hayatı gönlünüzce soluyacağınız bir gün daha olsun takvim yapraklarında. Bir türküyle başlayalım hemen. TRT Türkü'de sabah sizlere seslenmenin işaretini versin. Uşak Eşme'ye doğru yol alalım ve Mustafa Öztürk'ten derlenen bir türkü dinleyelim. Pınarın başına kurmuş kazanı diyecek Adile Kurkaratepe.

Evlerinin önü lale bağdır, eser bağdı sabah zülfün dağıdır. Bir Elazığ türküsüydü, Aziz Şenses repertuarımıza kazandırmıştı. Ve Ali Bicek seslendirdi. Efendim 2 Ekim Cuma günü TRT Türkü'de sabah yine sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü'de. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarındayız. Yapımcımız Ahmet Şenses ve kumanda masasında Murat Daydemir'le birlikte bendeniz Sabah Ataslan. Özlemişim sizleri, özlemişim türküleri sizlerle paylaşmayı. Ve özleşmişim gerçekten acılarda buluşmayı. Hani günlük moda deyim oldu, gençler çok kullanıyorlar, özleştik gibi. Aslında Türkü Dil Kurumu'nun içerisinde böyle bir tanım yok ama galiba halk en güzel söyleyişleri kendi arasında yaratıyor. Ve tekrar bugün güzel, hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir gün olması dileğiyle, gününüz hayırlı, uğurlu, mübarek olsun dileğiyle yine programımıza devam edelim. Bu kez Beyhan Karslı'yı dinleyeceğiz bir Diyarbakır türküsüyle. İzzet Altınmeşe Ayşe Şan'dan derli. Ayşe Şan da o yörenin türkülerini çok okumakla bilinen bir sanatçı. Oğul bugün duman almış Hevsel'i, dumanlıdır yer başım sen gideli. Ardından da Ordu'ya doğru uzanacağız ve Bülent Aslan fındık toplayan kızlar diyecek ama Diyarbakır'a selam olsun.

Ali Rıza Gündoğdu'nun Nevzat Kılıç'tan derlediği Ordu Türküsü'nde Bülent Aslan'ı dinledik. Fındık toplayan kızlar dalda fındık kalmasın dedi. Ve bu Hazan sabahında yine sizlerle türkülerle yolculuk yapıyoruz il il. Bu kez Erzurum'a doğru yola çıkalım ve Nebahat Şimşek'in Senem Şimşek'ten derlediği türküde Dünya Tekin'i dinleyelim. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma, gel sarıl boynuma, almazsan alma.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Hazan mevsiminin oldukça yoğun yağış aldığı şu günlerde özellikle karayolunda seyir halindeyken dikkatli olmakta yarar var. Şehirler arası yolculuklarda, uzun kilometrelerde hem daha sağlıklı bir şekilde yola çıkmakta fayda var, hem de bu yağ şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor bildiğiniz gibi. Hepinize hayırlı yolculuklar dileyerek Karayolu Genel Müdürlüğümüzün aktardığı bazı bilgileri sizlerle paylaşalım. Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında 30 Eylül'de başlayan çalışmalar 5 Ekim'e dek devam edecek. Bu üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu ve Ankara-Niğde yönü sol şerit trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı otoyolunda Yeni Foça bağlantı yoluyla Yeni Foça yönünde 4 ila 5. kilometreler arasında yine 29 Eylül'de başlayan çalışmalar bugüne dek devam etti ve sağ şerit trafiğe kapatılı durumda, ulaşım sol şeritten sağlanıyor. Ve bugün yine Yeni Foça bağlantı yolu gişe istikameti emniyet şeridiyle sağ şerit trafiğe kapatılı durumda, akış sol şeritten sağlanıyor. Bu tarihlerde Yeni Foça bağlantı yolu gişe yönü önünde sol şerit trafiğe kapatılı durumda, bunu unutmayalım. Otoyolun 3 noktalı yolunda Otobabayeski kavşağı ile Havza kavşağı arasında bu 0-3 noktasıyla 0-4 noktası arasındaki kontrol kesimlerinde 28 Eylül'den itibaren üst yapı yenileme çalışmaları başlamıştı. Bu çalışmalar sırasında kuzey yolun yüzeyi özellikle Edirne yönünde bölümler halinde trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönlerden gidiş geliş olarak devam ediyor ve 24 saat esasına göre de bu akış yine devam edecek. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometreleri arasında 14 Eylül'de başlayan üst yapı yenileme çalışmaları yine devam ettiği için ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları büyük önem arz ediyor. İnegöl-Bozüyük yani Bilecik-Eskişehir il sınırındaki yolun 0 ila 5. kilometreleri arasında Eylül 30'da başlayan çalışmalar devam ediyor. Yol yapım çalışmaları olan bu aktiviteler sırasında Ankara-Bursa yönü trafiğe kapatıl durumda, ulaşım Bursa-Ankara yani ters yönden çift yönlü olarak devam edecek. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometreleri arasında 29 Eylül tarihinden itibaren kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Fatsa yönünde sol şerit trafiğe kapatıl durumda, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ağlı-Kastamonu yolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında da

29 Eylül tarihinde bir çalışma başlamıştı ve Devlet Su İşleri'nin 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bu sanat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Lütfen trafik işaret ve işaretçilerine özenle uyunuz değerli sürücüler. Çıldır Ardahan yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında 22 Eylül tarihinde başlayan yol yapım çalışmaları yine dikkat gerektiriyor. Trafik işaret ve işaretçilerini sakın unutmayınız. Yozgat il sınırında Yıldızeli yolunun 45 ila 51. kilometreleri arasında 25 Eylül'den itibaren üst yapı yenileme çalışmaları başlamıştı. Yozgat Sivas yönü taşı trafiğine kapatılı durumda. Ulaşım Sivas Yozgat yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak devam ediyor. Yine işaretlere uyunuz. Of Çaykara Karaçam yolununsa 20 ila 26. kilometreleri arasında 30 Eylül tarihinde başlayan çalışmalar devam edecek ta ki 23 Haziran 2027 tarihine dek devam edecek. Bu uzun bir süre, bu nedenle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak bu trafik akışına da özenle uyunuz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

saatimiz 7.41'i gösteriyor. 2 Ekim Cuma günü ve TRT Türkü ile sabah yayında efendim sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Yol durumu hakkında bazı bilgiler verdik size ve diliyoruz ki şu anda yolda olanlar da sağlıkla, huzurla menzile varırlar. Aman ha dikkat, özellikle bugün mesai, haftanın son mesai günü. Gerçi yine yarın öbür günde çalışanlar olacak.

olacaktır. Ama bugün yoğun bir trafik özellikle mega dediğimiz o büyük şehirlerde başta İstanbul olmak üzere gerçekten çok yoğun. Aman dikkat ediniz, okullar açıldı. Öğrencilerimizi yoğun olarak taşıyan servis araçlarımız var ve günlük işleri için koşturanlar toplu taşımadılar. Dilerim ki hepinizin yolu açık olur. Efendim Celal Bakır'ı dinledik bir Nevşehir türküsünde, yol durumunu hemen aktardıktan sonra. İsmet Akyol Gürbü Sapmaz'dan derlemişti bu türkü. Evlerin önü bulgur sokusu, karşı köyden gelir yarın kokusu dedi. Ardından da hani baki kalır bu kubbede hoş bir sada diyoruz ya. İki kapılı bir han gidiyoruz gündüz gece. Sevgili arkadaşım Emine Akmişe'yi rahmetle yad ettik. Onun sesi bize yadigar kaldı. Burhan Gökalp'in repertuarımıza kazandırdı. Ankara türküsünde sesi ulaştı sizlere. Asker oldum vatana zalifim, gidiyorsun mu kıtana? Ve sınır boylarındaki Mehmetçik, sevgili kardeşlerim, Allah saklasın sizleri, güvenlik güçlerimiz. Her birinize kolaylık diliyoruz. Bu kez yolumuz Erzurum'a düşecek. Yine rahmetle yad edelim bir ustayı. Raci Alkır repertuarımıza kazandırmıştı. Gürkan Özpeker'in sesiyle dinleyeceğiz şimdi. Hani yaylam, hani senin ezelin, güz gelmeden döker gazelin diyecek.

Kahve yemenden gelir, bülbül çemenden gelir. Ak topuk beyaz gerdan her gün yabandan gelir dedi Hali Gür. Zeki Babadağ'dan Enis Genç Düğün derlediği bir Çankırı türküsüydü. Efendim devam ediyoruz. Sizler yoğun biçimde bizim TRT Türkü sayfalarımızdan yazmaya başladınız. Çok erken saatlerde sizlerin teveccühü için tekrar ayrı ayrı her birinize teşekkür eder. Hayırlı bir gün dilerim yine. Kalpten sevgilerimle. Bu kez İsmail Altunsaray'ı dinleyelim. Şu dağlar, ulu dağlar, eteği sulu dağlar. Orta Anadolu'ya yolculuk yapalım. Kırşehir sedası yankılansın.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Ekim ayının ikinci günü takvim yapraklarında ve gerçekten çok yoğun yağışlı günler yaşamaya başladık. Eylül sonundan itibaren başladı bu yoğun yağış ve bazen de fırtına şeklinde esen rüzgar. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda duruma bakıyoruz. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarda özellikle Marmara, Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Batı Karadeniz'in batısında gerçekten fırtına şeklinde esiyor ve hızı saatte 50 ila 70 kilometreyi buluyor. Ve bu nedenle yoğun yağış alan yerlerde su baskınlarına ve fırtınaya karşı dikkatli olmakta yarar var. Yine genel olarak baktığımızda Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere Marmara, Edirne dışındaki Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Karaman çevreleri, İzmir, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzurum, Sincan, Tunceli, Elazığ çevreleriyle Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya'nın kuzeyi, Hatay'ın batısı, Kastamonu'nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'in batısıyla Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yine dediğimiz gibi kuzey yönünden kısa süreli fırtına şeklinde saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek. Genel durum böyle. Kuvvetli yağış alan yerlerde su baskınlarına karşı dikkat diyoruz ve bölgelerimizdeki durumu şöyle bir görelim sıcaklık değerleriyle. Bursa 20, İstanbul ve Kırklareli 19, Kocaeli 21, Afyonkarahisar 15, İzmir 25, Manisa 23, Uşak 18, Adana 25, Antalya 27, Hatay 24, Isparta 17, Ankara'da 17, Çankırı 20, Eskişehir yine 17, Nevşehir 13, Bolu 18, Düzce 20, Sinop 21, Zonguldak 19, Amasya'da 19, Rize 20, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum ve Kars 17, Malatya 19, Van 18, Diyarbakır 21, Mardin 22, Siirt 23, Şanlıurfa 25 derece olacak. Bu sıcaklık değerleri Güneydoğu'da ve böyle ama ülke genelinde yoğun yağış ve sel baskınlarına karşı tekrar dikkatli olalım diyoruz. İnşallah sağlıklı, hayırlı, huzurlu bir gün olur.

Saatimiz 8:10'u gösteriyor. İkinci saat dilimi başladı. 2 Ekim 2026 Cuma günkü TRT Türk'te sabah programımızda. Efendim, radyolarınızı şimdi açtıysanız ya da bizim sesimiz şimdi sizlere ulaştıysa, bulunduğunuz mekandan yola çıkmak üzere ayrılmış olabilirsiniz. Yolculuğa başka nedenlerle çıkıyor olabilirsiniz. Ya da mesai anında şöyle bir alıcılarınızdan sesimiz ulaştıysa, gününüz hayırlı, uğurlu, bereketli, sağlığınız yerinde olsun efendim. Birbirinize sevgiyle, saygıyla, muhabbetle dokunduğumuz ve hayatın bir nefeslik olduğunu idrak edeceğimiz ama coşkusunu da asla yitirmeyeceğimiz güzel günler diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımız biliyorsunuz bugün Ahmet Şenses tarafından hazırlandı. Murat Daydemir.

gerçekten çok çok güzel cümleleri sizlerle paylaşacağız. Instagram, Facebook ve X, eski adı Twitter'dı yani. O sayfalarımızdan TRT Türk'ü sayfamızı bularak bize yazıyorsunuz. Ve her birinize kalbi teşekkürlerimi bu bölümde bir kez daha yenilemek isterim. Bir süre sizlerden uzak kaldım. Gerçekten çok özledim. Ve bu meyanda küçücük bir parantez açarak tekrar bendenizi bizzat arayarak, yazarak, efendim anneciğimin dünyasını değiştirirken acımı paylaşan ve gönül yoldaşlığı eden yurdumun güzel insanlarına, hatta sadece yurdumun içinde değil, gurbet ellerden de yazan, arayan ve başsağlığı dileyip dualarını, fatihalarını esirgemeyen her birinize kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağlıklı ömürler diliyorum. Cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. Allah yaşarken amelimizi iyi eylesin. Amel nereye, ayak oraya. Tekrar teşekkür ederim. Bu bölümde yine sizlerden gelen bütün dilekleri yansıtan cümleleri okuyacağız. Az önce güzel bir Giresun türküsü dinledik. Giresun karşılamasıydı Bücüoğlu Osman'ın ve Hüseyin Balcı seslendirdi. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, cebimde gezdireyim. Bir de Niğde türküsü dinleyelim. Nurettin Çamlıdağ'da rahmetle yad edelim. Nurettin Bayhan'dan derlediği türküyü de Nursaç Doğan Işık'tan dinletelim. Sazalca'dan çıktım ben de gelirim, mapus olacağımı bilirim diyor aşık burada.

8.17'yi buldu saatimiz ve Nile'ye bir selam gönderdik. Değerli dinleyicilerimiz, bazen sizlerle paylaşıyoruz takvimlerde bugün ne var, hangi tarihi yıl dönüm ya da bugünün önemi nedir diye. Efendim bugün Dünya Şiddetsizlik Günü'ymüş. Böyle Birleşmiş Milletler'in verdiği kararla şiddetsizlik. Şiddeti biz zaten sevmeyiz millet olarak. Gerçekten gönlü hoş, gani gani sevgi dolu. Işık doğudan yükselir. Dün bir sevgili dinleyicimiz sonrasında yazdı programdan sonra. Uzun bir aradan sonra sizleri ben de çok özlemişim. Özlem duyduğunuzu bildiren cümlelerin arkasına bir sevgili dinleyicimiz demiş ki ne güzel bir cümle kurdunuz. Evet, benim kurduğum cümle değil. Işık gerçekten doğudan yükselir. O kadar güzel bir medeniyetin üzerinde yaşıyoruz ki ve Allah'a her gün şükretmemiz lazım. Toprağımız güzel, insanımızın kimyası güzel. Aynı zamanda Selahattin Eyyubi'nin bugün Kudüs'ü ele aldığı ve gerçekten de çok önemli bir tarih olarak not düşülen bir gün. Tekrar her birinizi selamlıyoruz ve sizlerden gelen istek, dilekler, mektuplar nasıl yoğun. Her birinize kalbi teşekkürlerimi sunarım programımız adına. TRT İstanbul Radyosu'nun bu programı ve bütün TRT Türk'ünün yayınları sizler için kültürümüzün en güzel ögesi olan türkülerimizle yoldaşlığımızı, birliğimizi, beraberliğimizi daim ediyor. Çok şükür ki bu topraklarda, bu bayrağın altında hepimiz sevgiyle, huzurla, mutlulukla bir aradayız ve türküler yakıyoruz. Acıda, sevinçte, kederde, düğünde, askerimizi yolcu ederken her an, her yerde. Erhan Yavuz o nedenle diyor ki günaydın TRT ailem. O güzelim kalp simgeleriyle kucak dolusu sevgi selam bizden efendim. Erhan Yavuz Isparta Senirkent'ten yazıyor, Başköy'den ve kızı Sena'ya, kıymetli eşi Zübeyde Hanım'a türkü armağan etmek istiyor. Ben de size çok teşekkür ederim. Sıddık Kırmakaş, hayırlı sabahlar diliyorum. Tokat Sulu Saray'dan herkese selamlar, sevgiler diyor ve ailesi için türkü istiyor. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan yine günaydın diyerek hayırlı bir cuma diliyor. Hayırlı işler dileğinde unutmamış. Tüm TRT türkü dinleyicilerine, sağlık çalışanlarına armağan bir türkü istiyor. Emniyet güçleri ile eşi Zeynep Hanım'ı da unutmamış. Çok teşekkür ederim. Eşimin refakatçisiyim diyor. Efendim sağlık dolu günler diliyorum. Selahattin Özdemir, kıymetlisiniz. Polislerimize, askerlerimize tabii ki türkü armağan ederiz. Nikser Yeşilkaya'ya gönül dolusu sevgiler, saygılar. Malik Yapar Berlin'den günaydın diyor. Bize gurbet ellerden seslenişiniz çok kıymetli. Haşim Varoğlu Sakarya'dan yine selam göndermiş. Bütün ekibimize de selamı var aynı şekilde ve aleyküm selam. Osman Özdemir, Amasya Gümüşhacıköy ilçesinden tüm TRT Türkü dostlarına, yayın ekibine selam olsun diyor. Aleyküm selam. Türkü'yü de eşi Fahriye Hanım da kızları Merve, Melek, Nur ve tüm türkü dostlarına armağan olarak istiyor. Başakşehir Güvercintepe halkını asla unutmaz. Yusuf Siyah Gönen Konya Çumra'dan selam gönderiyor. Çumra halkıyla Konya Netlok çalışanlarına türkü armağanım olsun diyerek günümüzün hayır olması için dualarını ulaştırmış. İnşallah. Yılmaz Karaağaç Kütahya Gediz'den selam gönderiyor. Türkü dostlarını selamlıyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Ve sıradaki eseri de Havva Pala Dilek Özbayraklı bize armağan ediyor. Çok teşekkür ederiz. Mukaddem Şenel Silifke'den selam demiş. Aleyküm selam. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden herkese selamlıyor. Siz de programımıza hoş geldiniz. İsmet Köklü Kayseri'nin sesi. Doğan Acar da yine Kayseri'den selam.

Sevgi saygı diyor. Selami Kabakçı Niksar'dan günaydın demiş. Fahri Özdemir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden günaydın diyor. Siz de hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bütün hastalara şifa diliyorum ve türkülerimizi her birine şifa olsun dilek dualarımızla ard arda size armağan ediyorum. Haydi Murat Daydemir ulaştırsın.

Saatimiz 8.30'u gösteriyor ve TRT Türkü'de sabah bu cuma günkü yayınını yarılamış oldu efendim. Bir bu kadar zaman diliminde daha sizlerle birlikteliğimiz devam edecek. Türkülerle il il, diyar diyar dolaşacağız. Sizlerin duygu ve dileklerinize tercüman olmak için. Hava sisli puslu ama gönüller şen olsun, gönüller berrak dur olsun. Efendim az önce bir samah dinledik, bir Manisa samahıydı ve Ege bölgesine özel samahlardan bir çeşitlemeyi Elvan Sevim seslendirdi. Armut ağacı, armut ağacı başında tacı, kalksın samah eylesin anayla bacı dedi. Ondan önce de Van Erciş'e uğradık. Ustamız Hüsamettin Subaşı'nın Mustafa Dokumacı'dan derlediği türküyü de Hüseyin Mustafa Arı seslendirdi. Giderem belesine

Garipler Meylesi'ne dedi. Ve tabii ki bize Van'dan, Erciş'ten, Ahlat'tan, Bitlis'ten yazan dinleyicilerimiz hemen dileklerini, cümlelerini eklediler. Her birinize ayrı ayrı selam olsun. Maksut Tanış Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı bir yayın dilerim demiş. Çok teşekkür ederiz. Tüm TRT Türk'ü dinleyiciliğiyle Bahçeli Belde halkına türkü armağan etmek ister. Elbette Kocaeli Derince'den türkü dostlarını selamlıyorum. Mehmet Ali Akyıldız, İbrahim Özüdoğru da hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar diye iletisine başlamış ve tüm TRT Türkü dostlarına Çorum'dan selam gönderiyor. Aleyküm selam, sizin de her şey gönlünüzce olsun. Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Kozkalesi Köyü'nden selamlar bize. Aleyküm selam. Eşiniz Gülle Hanımefendi'ye selamlarım lütfen. Torunlarınız Recep, Koray ve Nergiz için tabii ki türkü olsun. Ben deniz sizlere teşekkür ederim. Zeki Özceylan da Merzifon'dan selamlıyor. Aleyküm selam. Zeki Ayaz, Beyti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan ve Ali Şahin için türkü istesem olur mu diyor. Elbette bütün türkülerimiz sizin için. Sizin de ömrünüze bereket, güzel sözlerinize kalbimle teşekkür ederim. İbrahim Kaçar, siz de hoş geldiniz programımıza. Hayırlı cumalar efendim. Eskişehir'e selam olsun. Ahmet Dinçkan, Tekirdağ'ın sesi. Sevgi saygı bizden size. Salih Akova, İstanbul Pendik'ten yazıyorlar. Trabzon Araklı Kayacı Köyü'ne ve tüm türkü dostlarına türkü armağan ediyorlar. Var olunuz. Yılmaz Can Türk, Fındık'ın başkenti, Kiraz'ın ana vatanı, Mavi Yeşil'in buluştuğu şehir. Giresun bundan güzel tanımlanamaz. SPY'ye sevgi selam gönderiyorum efendim. Ve size hemen bir türkü armağan edeceğiz. Hüseyin Akdoğan da Ankara Sincan'dan günaydın diyor tüm ekibimize. Kayseri'nin sesi Mustafa Telli, cumanız hayır olsun. Sizin de torunlarınızı sevgiyle kucaklıyoruz efendim. Zeki Gün Burdur Esenevler'den hiç yalnız bırak bırakmaz bizi. Çok teşekkür ederim güzel teveccüh dolu sözlerinize. Daima TRT Türk'ü ve daima tabii ki siz. Biz de size, eşinize ve çocuklarınıza türkü armağan edeceğiz. Değerli hocam Turan Akman Erkılıç, şifa diliyorum Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde. Umarım her şey yolunda gider. Siz bu ülkeye lazımsınız. Sabahlar size de güzellik getirsin inşallah. Osman Çokyaman, cumanız mübarek olsun efendim. Sabah şerifler dair olsun. Adana Telli Dere demişsiniz. O halde sesinizin ulaştığı her yere selam gönderiyorum. Siz de programımıza hoş geldiniz. Erciş türküsü ne tesadüf değil mi? Hüseyin Mustafa Arı'nın seslendirdiği türkü tam da sizin içindi. Gürol Seçil Kara da güzel bir gün diliyor Muğla yatağından selam gönderirken yatağın halkına türkü istiyor. Harika olan sizlersiniz. Teşekkür ederim. Değerli Şaban Dişli, çok kıymetli sözleriniz. Her zaman yüreğime işleyen o güzel sözlerinizi teveccühle bu güzel sözleri lütfetmenizi ben de teşekkürlerimle karşılamak isterim. Sizi dinleyen bütün dostlara hemen türkü armağan ederim. Selam, sevgi, saygı bizden. Acıpayam Kelekçi'den Hatice Ünal da bize yazdılar. Gününüz hayır olsun. Mustafa Ali Aydemir, Ordu'nun güzel ailesi. Ordu Fatsa'ya selamlar. Aleyne ve Atalay için tabii ki türkü var. Hadi bu kez yine ben adını söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Murat Ömür ulaştıracak Murat. Hadi türküler ulaşsın.

Aşık Kul Ahmet'ten alınan bir Kahramanmaraş deyişinde Gülcan Kaya'yı dinledik. Seher yeri nazlı yâre bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, tut elimden kaldır beni. Efendim ozanlar diyarı, yiğitler şehri Kahramanmaraş'ımıza selam olsun. Gerçekten iletilerimiz de oldukça yoğun Kahramanmaraş'ımızdan. Her birinize kalbi duygularımla hayırlı bir gün diliyorum. Ondan önce de Elazığ'a uğradık, Gakkoşlar diyarı. Mehmet Özbek hocamız Abdullah Tınç'tan notasını yazmış. Kara erik çağla, yeki başın sağla, yeki yaran sağla dedi. Oktay, Bora, Ertuğrul, Elazığ'a, Harput'a, o güzelim diyarı da selam gönderiyorum bugün. İlyas Aydın Bey diyor ki, Orman Bey köyü Tokat'tan, tabii çok geniş bir liste var sevgili dostlarım da biz de sıralayalım. İlya, İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Ahmet Özçelik, Ahmet Gürel, Ahmet Can, Mustafa Kına, Mustafa İlay Demir, İsmet Köklü, İlyas Öksüz, İlyas Yücel, İlyas Nazeden, Coşkun Bakan, Aykut Türk, Durak Çağatay, Fatih Çelebi için türkü isterim demiş. Bendeniz'in işi de kolaylaşmış oldu. İyi ki bu isimleri de siz böyle zikretmişsiniz. Süremizin el verdiğince her birinizin adı olsun istiyorum. Ve diyor ki, sevdikleriniz sizi bekliyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım. İşte günün özeti. Hay Allah razı olsun. Alparslan Can Türk yazdılar Giresun SBI'den. Instagram'dan da bizi yalnız bırakmamışlar. Bayram Gökçen Fethiye'nin sesi, İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen ve şifa bekleyen tüm hastalara türkü armağan olsun derler. Şifa olsun efendim. İsmet Köklü Kayseri'nin sesi ve Ümit Sağlam Diner Hacı Beşir köyünden herkese Cuma'nın hayrı bereketi feyzi olsun diyerek dualarını ulaştırmış. İnşallah diyorum, ben de Dinar'a selamlar gönderiyorum. Ali Cengiz, çok kıymetli sözleriniz. Huzurlu sabahlar, hayırlı cumalar, gönlü güzel insanlar diyor. Ne güzel tanımlamışsınız. Bozkır'ın ortasına, Kırıkkale Bahçılı'ya, Kızılırmak kenarına selam olsun. Kızılırmak coşkusuyla güzel olsun gününüz değerli Ali Cengiz. Rasim Salça, Orhan ile Altıntaş Mahallesi'nden selam saygı derler. Bir mukabele efendim. Çalışma arkadaşlarına, bize ve bütün gülünü güzel insanlara türkü armağan ediyorlar. Çok teşekkür ederim. Selahattin Erzi, Adana'dan bizi yalnız bırakmazsınız. Çok kıymetli dinleyicilerimiz gibi siz de en güzel cümleleri lütfetmişsiniz efendim. Yıldız Hanım'a selamlarımı ulaştırır mısınız? Siz de iyi ki varsınız Adana'ya ve size selam olsun. Osman İnan, Ankara'nın sesi. Vezir Köprü Göl Köyü'ndeki büyük babası Yusuf İnan'a bizim de saygılarımız lütfen ulaşsın. Teşekkür ederim. Tamam Türk, hayırlı cumalar. Ünal, Şahap, Uşak, Eşme'ye selam olsun. Ares için türkü tabii var. Konya Kulu'dan Hasan Güçlü, bizi yalnız bırakmazlar. Havva Hanım'a sevgilerimi söyler misiniz? Fındığın başkenti Giresun Tirebolu Ataköy Köyü'nden selamlamış bizi Ataköy'lü aşçımız Hamza Bey. Şifa dağıtsın elleriniz. İlgün Kalyoncu, günaydın. Hayırlı cumalar Kapadokya'ya, sevgiler. Hatice Biçer, Konya'nın sesi, selam olsun. Gülten Kaymak, Edirne'den günaydın diyor. Bütün ülkemizi kucaklıyor. Kolaylıklar dileğinize sevgiyle teşekkür ederim. Siz de hoş ve sevgiyle, türküyle kalın. Berlin'e selam olsun İsmail Yalavuk. Teşekkür ederim. Şengül Hanım, ne kadar zarifsiniz. Diyorlar ki, Sabahat Hanımefendi, yayın yapım ekibi ve tüm TRT Türkü dinleyicileri günaydın. Sesinizi duymak gerçekten ama gerçekten çok güzel demişsiniz ya. Benim şu yastı gönlüme nasıl güzel geliyor sözleriniz. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle kucaklarım size efendim. Selahattin Özdemir, hayırlı cumalar diliyor. Nisar Yeşilkaya Köyü'nden askerimizi, polisimizi hiç unutmaz. Benim türkülerim onlar içindir. Özcan Gönen, Manavgat'tan selamlıyor bizi. Afyon Emir Dağlılara, Manavgatlara ve sağlık çalışanlarına türkü ister. Seher Hanım, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. Ve hayat yoldaşınız Durmuş Duyar'la bütün sevdikleriniz için türkü var. Türkan Şekerci, Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'nden günaydın diyor. Kocaeli Gebze'deki oğullarım Atakan ve Emircan Şekerci için türkü. Haydi türkü vakti. Bu arada dün de söyledim. Söz veriyorum, arada hani küçük küçük mırıldanıyorum ya, iyi hissettiğim anda isteğinizi yerine getireceğim. Ama şu aralar işte böyle biraz kırık kırık gelebilir sesim. Şimdi türkümüz Ümit Tokcan'ın o güzel sesi ulaşsın. Orta Anadolu'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Emin Aldemir'in Necati Coşkun'dan derlemiş. Karanfil ocak ocak, gülüm var kucak kucak diyecek.

Mehmet Özbey'in Mahmut Güzel Göz'den derlediği Şanlıurfa türküsünü dinledik. Merve Kayacan İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu eşliğinde seslendirdi. Alaydım elin elime, varaydım baban evine. Efendim istekleriniz, dilekleriniz, cümleleriniz o kadar güzel ki devam ediyor. Zamanla yarışarak 3. saat dilimize yaklaşırken şu dakikalarda her birinizin selamına bir aleyküm selam demek isteriz. Aytaç Güvençetin diyor ki İzmir Buca'dan yazıyorum size. Eşim Ali ile birlikte TRT Türkü ile güne başlamayı seviyoruz. Rahmet ve sabır dileğiniz, duanıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ege türküsünden tabii dinlettik sizlere. Tüm dostlara selamınız ulaşsın. Yine vardır sırada. Mehmet Kozan Adana Sarıçam'dan günaydın diyor. Size de günaydın. Hayırlı cumalar efendim. Türkü severlere armağanınız olsun. Ben de sizi selamlıyorum. Ahmet Ersoy, Sabahat Hanım, Ozanlar Diyarı Ahilerin Merkezi Şirinkırşehir'den selam ve sevgiler diyor. Neşet Usta'dan özel bir isteğim yok ama bir türkü olsa olur diyor. Ve çok sayıda dinleyicimiz Neşet Baba'nın türkülerinden istiyorlar. Bu arada dünkü dinleyicimiz aklıma geldi. Sabahat Hanım dedi bazen Neşet Ertaş programı gibi oluyor ama gerçekten çok isteniyor. Neşet Baba Bozkır'ın tezenesinin türküleri. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden selam göndermiş bir mukabil. Ercan Bayat, Sabahat ablacığım hayırlı sabahlar, ilk defa yazıyorum. Yıllardır dinlerim. Başsağlığı dileğinize Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Cümle göçmüşlerimize rahmet olsun. İstanbul Pendik'ten yazıyorum. Erzincan Kemahlıyım diyor. Tüm hemşehrilerime özellikle size türkü armağan ederim demiş. Çok teşekkür ederim. Hafize Hanım günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Çok şükür bir güne daha kavuştuk. İnşallah her şey güzel olsun diyerek türkü istiyor. Ve Enver Çiçek, Enver Biçevey de diyor ki hayırlı günler TRT Türkü ailesi, Bolu Mengen'den sizi selamlıyorum. Sıradaki eseri Hacer Köksal Kansu, Nevzat Kansu'ya armağan ediyorum. Konya türküsü yarın olsun mu? Elif Çavdar da Trabzon'dan bizi selamlamış. Eşim ve çocuklarımla okul yolunda sizi dinliyoruz. Eşim Eslen, yavrularım Emin ve Hümeyra'ya türkü istiyorum diyor ve Bastonun başkenti Devre'ye selam gönderiyor Zeki Bey. Hüseyin Gezer de diyor ki Denizli'den yazıyorum, Zeynep Elif için türkü istiyorum. Haydi türkümüz. Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Tabii ki Necdet Ertaş.

Bir gün başın son yastığa koyacaklar unutma ha. İki komşu gelir bir soyacaklar unutma ha. Gezer ölüm pazarında, gelir bugün de yarın da. Bir tahtanın üzerinde yuyacaklar unutma ha. Kan dolar gözün içine, söz katma sözün içine. Yarım top bezin içine saracaklar unutma ha. Felek dinlemez nazını, kabul etmez niyazını. 5-10 kişi namazını kılacaklar unutma ha. Eğer yoksa imanın cehenneme varacağının. Semaya çıkar figanın, yakacaklar mı unutma ha. Ruhsati ölüm korkusu seni ıslah eder herkesi. Kaldır dünyadan hevesi, görecekler unutma ha. Efendim az önce Sevcan Orhan'dan dinledik. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül dedi. Aşık Nesimi'den, Kayseri Sarız'dan bir değişti. Elbette ölümsüz ozanlardan Ruhsati bu sözlerinde yazarı. Ne kadar güzel anlatmış biliyorum sabah vakti. Ama işte diyoruz ya, amel nereye ayak oraya. Hayatta bunu unutmadan yürümek, belki de birbirimize muhabbetle, sevgiyle sarılmak için hayatı daha bir idrakle, şimdilerde moda deyim farkındalık diyorlar ama o tekamül eden ruhlu hayatı kavramak gerçekten çok önemli. Bu vesileyle bunu da dinledikten sonra bu duygularımı sizlerle paylaşmak istedim. Efendim cümle göçmüşlere rahmet olsun. Sonra koşak yazıyorlar bize, ne güzel her saniyemizi izleyerek. Gülnaz Malbastı Delal, çok teşekkür ederim. Gurbet ellerden o güzel sözlerle yüreğime su serpiyorsunuz. Sevgili Murat Odabaşı, çok teşekkür ederim. 4. Levent'ten Sıdıka Tavukçu, güzel dostlarımız. Hiçbiriniz bizi unutmuyorsunuz ve şunu bir kez daha vurgulamak isterim değerli dinleyicilerim. Evinizin kızı diyor şair Korali bize sürekli olarak Ağrı Tutak Bayındır'dan yazarken. Bu bendenize şeref yapıyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten onur duyuyorum. Dolayısıyla her birinizin sesi, sözü, İsmi elbette kalbimde süre el verdiğince 3. saat dilimizden de 11 dakika aldık. Mümkün olduğunca isimleri hızla duygularınızla birlikte okumaya çalışıyorum. Ve değerli Nabi Azeroğlu hocam, Erciyes Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümünden doçent doktor Nabi Azeroğlu diyor ki, merhaba sayın hocam, başınız sağ olsun, Allah razı olsun, dostlar sağ olsun.

Gelimli güdümlü dünya, evet. Şehriyar'ın söylediği gibi dünya bir penceredir. Her gelen bakar gider. TRT Türkü çalışanları Tebriz Urumiye'de dinleyiciler için bir Kerkük türküsü. Mutlaka sizin için Ben Deniz yazıyorum.

kıymetli olduğunu biraz geç öğrendik. Kendinizin kul hakkına girmeyin, sağlığınız yerinde, kazancınız bereketli olsun diyerek türküyü radyo başındaki herkese armağan etmiş ama bu çok kıymetli sözler için çok teşekkür ederim Mustafa Kınay'a ve uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyorum efendim. Bulutlu ve soğuk bir Konya sabahından bizi unutmamış Vehbi Aksungur. Selçuklu'ya selam olsun, günaydın. Yaşadığın hayatı sev, sevdiğin hayatı yaşa. Tepe köyünden Dede Mehmet diyor ki Manisa Selendi, Avlaşa köyünden Mehmet Yıldız. Öncelikle başınız sağ olsun diyor. Allah razı olsun. Türkiye tüm TRT Türkü dinleyicileri için, eşi hanımefendi, oğlu, kızı ve torunlar için istiyor. Her sabah zevkle dinlediğinde vurgulamış. Ne mutlu bize efendim. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazıyor. Osman Köz Iğdır'dan TRT Türkiye ekibine, dostlarına selam göndermiş. Hamza Akkurt Samsun 19 Mayıs'tan. Sade Gül de diyor ki Kavaklı Derinebiler Mahallesi'nden selamlıyorum. Erdal sizi dinliyorum diyor. Çok teşekkür ederim. Gürol Yavuz Eskişehir'den selamlamış. Ve değerli Serpil Demirci de Kocaeli İzmit'ten. Veysel Doğru Manisa Kula Ortaköy'den. Özgür Aldemir Mersin'den. Kahramanmaraş Avşin'den de Mehmet Turan bizi selamlıyorlar. Ali Hükümselam. Gürhan Gündüz yağmurlu bir ağın sabahından herkese selam demiş. Gülay Hanım'la ağınlı dostları Bagakkuşlar Diyarı'na selamlar. Seki Başoğlu çok teşekkür ederim. Mahmut Üstün'de Yalvaç Kuyucak kasabasına selamlar. Türkan Eski Kocak çok teşekkür ederim. Eski Ocak Hatay Defne'den bizi selamlıyor. Yıllardır TRT dinlerim. Aylar önce TRT Türk'ü dinledim. Resmen tiryaki oldum. Sizi seviyorum. Ben de sizi seviyorum. O halde iki türkü armağan ediyorum.

9:22 buldu saatimiz. Yavaş yavaş 3. saatinin sonuna geliyoruz. Selma Geçer'i dinledik, bir Doğu türküsü de. Aksaray Niğde'ye doğru uğradık. Eskiden Niğde'ye bağlıydı tabii ki. Doğan Karakülah'tan alınan bir türkü. İnce çayır, kesik çayır dedi. Ondan önce de Orhan'a kalmaz, ah tren, kara tren, odur yâri götüren diyerek bizi kırklar eline götürdü. Mustafa Sami Arı'dan derlenen türküyle. Benim kıymetli dinleyicilerim, her birinizi kalbi duygularımla bir kez daha selamlarken bir şey vurgulamak isterim. O kadar güzel iletileriniz, öyle güzel elektronik mektuplarınız ulaşıyor ki her birinize minnet borçluyum. Gerçekten TRT Türkü'de sabah ayrı bir program ama sizlerle bizim buluşmamız da ayrı bir kimya taşıyor. Lütfen beni mazur görün. Her biriniz hakkınızı helal edin. Keşke vakit olsa her birinizi tek tek bütün cümlelerinizle burada seslendirebilsem ama Allah nasip ederse yarın da öbür günde sabah sizlerle buluşacağız. Bugün ismini duymayanlar sakın gönül koymasınlar. Her biriniz sahiden kalbimdesiniz. Günaydın, hayırlı cumalar dilerim bacım diyerek Ağrı Eleşkirt'ten Şahin Tekin yazdı. Bu sabah programda benim de tuzum kuru olsun dedim diyor. Ve dedim ki diyor, dün unutuldum, Sabahat bacım bugün beni okur mu? Okumaz mıyım hiç? Çok teşekkür ederim. Ve günaydın diyor Çanakkale'den Fatma Hanım. Güne sizinle başladık, iyi ki varsınız. Ayrıca da Necmettin Can hayırlı günler diliyor. Güne sizinle başlamak çok güzel, selam ve dua ile diyor. Aleyküm selam. Saim Dobur da hayırlı sabahlar diliyor. Kahramanmaraş Andırı'ndan Erzincan yöremize ait bir türküyü mutlaka yarın size ben seslendirmeye çalışacağım. Ya da Sümmani'den bir deyiş. Ahmet ve Nurhan Kılıç, çok teşekkür ederim. Bu arada 7.si düzenlenen Sivas günleri var İstanbul'da. Sivas türküsü yarın da sözüm olsun size. Değerli Vahit Satılmış, Almanya Dortmund'dan. İletiniz, mektubunuz beni çok duygulandırdı. Ağlıya ağlıya okudum. Sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Dualarınız için Allah razı olsun diyorum. Her zaman siz bizimlesiniz. Çok teşekkür ederim. Cümle göçmüşlerimiz, rahmeti rahmana gidenlere, sabrı celil dileyerek geride kalanlara dualarım vardır. Siz de Allah'a emanet olunuz. Ve merhaba, ben Rahman Cengiz, İstanbul Arnavutköy'den yazıyorum diyor. Polat Kezban Hanım da bize Kayseri'den hayırlı cumalar dilerken Abdullah Beşirli, beni bir türküye ortak ediniz lütfen diyor. Tabii ki ortaksınız. Ve değerli dinleyicilerimiz, özellikle Erzincan'dan, Tercan'dan yazan çok sayıda dinleyicimiz var. Ve Emine ikinci demiş ki, sabahın neşesi benim canım gelir de ben gelmez miyim? Hoş safa geldiniz. O halde ben türkü dinletelim. Çünkü Ahmet çok güzel bir repertuar hazırlamış. Eksik kalmayalım. Bu kez Ervah-ı Ezel'de Levi Kalem'de Bu Benim Bahtımı Kara yazmışlar. Rahmetle yad ediyorum. Hocam Yavuz Topu, Erzincan'dan bir aşıklamayı Gürsoy Babaoğlu'ndan dinleyelim.

Efendim 9.32'yi bulduk. Zülal Bakırcı'yı dinledik bir Erzurum türküsüyle. Kavurma koydum tasa, doldurdum basa basa dedi. Ve şimdi devam edelim. Bir ustayı analım. Muazzez Türünk bir Muş türküsü repertuarımıza kazandırdı ki hepiniz çok seviyorsunuz. Zafer Albayrak seslendirecek. Mektebin bacaları ders verir hocaları. Kim yarimi sorarsa odur birincileri. Bütün öğretmenlerimize sevgiyle, saygıyla.

Zehra Ganioğlu'nun sesiyle Rize'ye doğru bir yolculuk yaptı Hasan Sözeri'den derlenen türkü. Tabancamın sapını gülle donatacağım dedi. Ve Karadeniz'e selamlarımızı gönderdik. Sevgili Emine ikinci, Gülnaz Malbastı Delal, size de armağanım olsun Sıtıka Tavukçu ile birlikte. Huriye Özer, sevgili Huriye öğretmenim, Niğde'den bize yazmışlar. Evet, 1 ve 31 Ekim meme kanseri farkındalık zamanıdır. Yarın inşallah huzurlarınıza gelmek nasip olursa ondan da söz edeceğiz. Ve devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Çok güzel iletileriniz var. Tekrarlıyorum, yarın öbür gün Allah nasip ederse mutlaka burada olacağım ve bütün iletileri tek tek yine okumaya çalışacağım. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selam gönderdiler. Şenol Özçelik de günaydın, hayırlı cumalar dileyerek Çekoslovakya'dan bize selam gönderdi. Şanlı bayrağımızla iliştirmişsiniz, var olunuz. Ali Sefa Çağlak, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sıradaki türküyü cezaevindeki oğlunuz tez vakitte inşallah size kavuşur. Nevşehir'e selamlar, Ali Yasin'e de selam gönderiyoruz, kolaylıklar diliyorum. Gülay Karadeniz Bolu Gerede'den günaydın dedi. Seçil Kamber yine bizi unutmamış, sağ olsunlar efendim. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Cumali Göncü de Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar dedi. Cumali Göncü'ye teşekkür ediyorum. Fevzi Kara da Adıyaman Gölbaşı'ndan diyor ki, tatlı anlatım, güzel enerjinizle programı keyifle takip ettiriyorsunuz, sabahlarımıza ayrı bir güzellik katıyorsunuz. Bunlar da benim teselli sözlerim olsun. O halde şimdi ne yapalım? Bir Erzurum türküsünde Tuncay Kemertaş'ı dinleyelim. Raci Alkır ustayı bile rahmetle yad ederek, aya bak nece gider, ay dolanır gece gider diyecek.

Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Kalbime ferman olsa ben senden döner miyim dedi. Işıkbaş Elin Ekrem Çelebi'den derlediği Kırıkkale türküsüyle Reyhan Ediş sesi ulaşıyor size, az önce dinlettik. Efendim sona geldik yavaş yavaş, bugünlük yenice başlangıçlar nasip olsun diyerek. Kadir Çankaya diyor ki Isparta Senirkent Ulubey köyünden yazarak, sabahları bize vitamin oluyorsunuz, iyi ki varsınız. Siz de var olun efendim, Allah sağlık versin. Osman Filizli İzmir Bayındır Söğüt Ören köyünden yazdılar. Değerli Ahmet Özçelik, okuyacağım türküyü Türk askerine, polisine, sizlere, sevdiklerinize armağanımdır. Ve Teycan Türk, ben Yozgat Akdağ Madeninden yazarken dedi ki servisle yoldayız. Pazarcık İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Taşpınar Köyü öğretmenlerine ve servis sürücümüz Yusuf abi türkü armağan edelim tabii ki. Çok teşekkür ederim Ümit Kaya Çelebi, Keman Belli ve Nuran Hanım için türkü armağan edeceğim. Efeler Diyarı Aydın Sultan İshal ilçesine selamlar İnan Kaya. Kezban Kafalı Burdur'dan yazdı, bizi yalnız bırakmadılar, Allah razı olsun. Ve Mehmet Çay hayırlı cumalar diliyor bütün dostlarımıza türkü armağan ederken. Leyla Çabuk Ordu'dan bizi selamlamış. Halil Kasap, çok teşekkür ederim, Allah razı olsun cümle göçmüşlerimize. Rahmeti Rahman'a gidenleri rahmetle yad ediyoruz. Ben de türküyü kardeşiniz Abdullah Hüseyin, kasap eşi Muradiye, kızları Melike, Eda ve Sebile'ye armağan ediyorum. Necmi Akyol hayırlı cumalar diliyor ve bugünlük sona geldik efendim. Ama ben yarın burada olacağımı tekrar sizlere bildirmek isterim. Ferhat Uzda Eskişehir'den yazdı. Şanlıurfa'daki öğretmen kızı Ece ve öğrencileri için türkü istedi bizden. Teşekkür ederim. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik 11 Pazar yerinden hiç yalnız bırakmaz. Çok teşekkür ederim. Sevda Bulut Giresun Havalimanı'nda çalışanlarına armağan ediyor türkü ve Ordu'nun sesi. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan günaydın dedi. Var olun Zeki Gül. Selam olsun Adem Öşal İstanbul Esenler'e selamımız gitsin. Yağmurlu soğuk bir Akçaabat sabahından siz sıcacık kalın Tevfik Şentürk. Çok teşekkür ederim. Emrullah Yılmaz Trabzon'dan yine yağmurlu bir gün olduğunu söyledi. Aleyküm selam Nihat Kaya'da bize başınız sağ olsun dediler. Allah razı olsun. Maya Türköz İzmir'in sesi, selam gönderiyorum. Ve Nezahat Bozkurt herkese selam göndererek, bütün ekibimize selamlayarak, Kastamonu Çatal Zeytin'deki eşim Salih Bozkurt ve oğlum Hünkar Bozkurt için türkü istiyorum dedi. Yavuz Selim Karlıdağ selam olsun. Yılmaz Savran Avşin'e selam olsun. Ben Deniz Sabahat Aslan, yapımcım Ahmet Şenses. Ana kumandada, kumanda masasında Murat Daydemir. Sağlıklı güzel bir gün diliyoruz. Cumanız mübarek olsun. Ayrılmadan gönlümdeki hicranı gamı yansıtırcasına her birinize sevgiyle bir türkü armağan edeyim. Nevşehir Hacı Bektaş türküsü. Yüce dağ başında yanar bir ışık, boyuna hayranım kendine aşık. Fahri Yalçın'dan Mini Yalçın ablam derlemiş, ona da selam olsun. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Derilti Türkü'de sabah.
1: Bir kelime,
2: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Çorum Alaca yöresinden Soku Dibi Mill Olur türküsünde geçen bedirik sözcüğü. Bedirik soku dibi mill olur, bedirik güzel seven dill olur diyor türkümüz. Burada geçen bedirik kelimesi sözlükte temizlenmiş, taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı olarak geçer. Kızların güzelliğini anlatmak için de bu kelime kullanılır. Ayrıca bedirik, madımak türü yenilebilir bir ot çeşidi olarak da bilinir. Daha önceki programlarda işlediğimiz, bu türkümüzde de geçen soku kelimesinin taştan yapılmış dibek olduğunu tekrar hatırlatalım. Şimdi Sümer Ezgün'ün Musa Yenilmez'den derlediği bu türküyü Sevim Seçkin'den dinliyoruz.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiler ve din görevlileri haftası nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında her bir din görevlimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum dedi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel işletmeye ait bir madende göçük meydana geldi. Olayda 5 işçi hayatını kaybetti. Arama ve kurtarma çalışmalarının ilk saatlerinde göçük altında kalan 7 kişiden ikisinin cansız bedenine ulaşılırken 2 işçi kurtarıldı. Mahsur kalan diğer 3 işçiye ulaşılması amacıyla çalışmalar gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde ise 3 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 9'u içinse adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında gündeme gelen oğluyla ilgili iddialar konusunda oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur dedi. Hayati Yazıcı, soruşturma bahane edilerek şahsını ve AK Parti'yi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artıyor. Arap koalisyonu 2 gün önce Medine kentini aydınlatan elektrik santraline insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ülkeleri ve Kiev yönetimine yönelik açıklamalarda bulundu. Putin, doğrudan bir saldırı olursa elimizdeki tüm silahları derhal kullanırız dedi. Avrupa'ya saldırmak gibi bir planlarının olmadığını vurgulayan Vladimir Putin, nükleer tehdit iddialarını reddetti. Sayın dinleyiciler, Amirli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Trabzonspor evinde İrlanda'nın Drogheda United takımıyla dostluk maçına çıktı. Bordo Mavili takım karşılaşmada İrlanda temsilcisine 1-0 yenildi. Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi. Haberleri sunduk.

0: benim Türküm.
1: Beyaz Kiraz'ın başkenti Konya Ereğli'den tüm TRT Türkü dostlarıma, TRT Türkü çalışanlarına hayırlı sabahlar diyorum. Sıradaki parçayı Halka Pınar'ın Karayesuflu Köyü sakinlerine Ereğliler için çalarsanız sevinirim. İyi ki varsın TRT Türkü, ruhumuzun ilacı.

Merhaba değerli dinleyenler. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Mücella Uluda. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Erzincan yöresinden Osman Özdenkçi'nin derlediği bir türküyle başlıyoruz. Başı pare pare dumanlı dağlar, duman eğlenir mi kar olmayınca? Bana derler sen gönül eyle, gönül eğlenir mi yar olmayınca?

0: TRT Türkü.
1: Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Ferhat İnkaya, Metin Altun ve Hasan Özçırpan. Tarda Murat Akçay. Nefesli sazlarda Hüseyin Geçer ve Mikail Geçer. Kabak kemanede Uğur Önür. Kemençede Volkan Karaoğlu. Bas gitarda Mert Aslan ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Semra Algülofras'ın seslendireceği Sivas yöresinden Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan Uzun Hava'yla sürüyor.

Solistimiz Selma Geçer, Sivas yöresinden Mahmut Erdal'dan alınan türküyü seslendiriyor. En ne bilir yar aşkına yandığım, Mecnun'a döndürüp deleyler beni. Aşkın kemendine asar boynuma, bağlar zülfüne köleyler beni.

dersini almış da ediyor Esper. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler? Bu dert beni iflah etmez deleyler. Benim dert çekmeye dermanım mı var? Yozgat yöresinden Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Yurttan Sesler programı solistimiz Dilek Karadağ'ın seslendireceği Aydın yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyor. Şu dalmadan geçtin mi, soğuk sular içtin mi, efelerin içinde, Yörük Ali'yi seçtin mi,

bir kere uğradım Hakk'ın cemine. Her can bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine. İkrarda mest olan pire çekildi. Mersin yöresinden Musa Eroğlu'ndan alınan deyişi Arzu Kuş'un yorumuyla dinliyoruz.

Solistimiz Emine Karakuş, Sivas yöresinden Nurettin Güler'den alınan türküyü seslendiriyor. Hüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

İnice yolları bükülür gider, zülüf akgerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olursa, ömrü arkasından sökülür gider. Erkan Sümen'in Adana yöresinden Aziz Şenses'ten derlediği türküyü Yeşim Dağlı'dan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler'de birlikteliğimiz Muş yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Söze'nin Düreğe Keskin'den derlediği türküyü Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuz seslendiriyor. Havada bulut yok, bu ne dumandır. Mahallede ölüm yok, bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır.

Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın Gülşen'e kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere divana kalsın. Ahmet Yamacı'nın Elazığ yöresinden derlediği türküyü Barış Akpınar'ın yorumuyla dinliyoruz.

Elazığ yöresinden Hafız Osman Öge'den alınan türküyü sanatçımız Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz. Evleri görünüyor, gönüldür yeriniyor, çekilecek dert değil, Mevlam sabır veriyor.

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer ağlama. Göklere erişti figanım, ahım, bu da gelir, bu da geçer ağlama. Mine Yalçın'ın Erzincan yöresinden, Aşık Daimi'den derlediği türküyü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Yurttan Sesler programı solistimiz Özlem Üngör'ün seslendireceği Rize yöresinden Emin Yağcı'dan alınan türküyle devam ediyor. Sarı çiçeğim sarı, kalbime koydum yari. Sen orada, ben burada, eridi dağlar karı.

Sanatçımız Özlem Üngör'e teşekkür ediyoruz. Türkünün öncesinde yine Rize yöresinden alınan bir yol havası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün sizlere topluluğumuzun seslendireceği Gaziantep yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Bahçelerde mor meni, veremettin sen beni, nasıl verem olmayım, eller sarıyor seni. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Mücella Uludağ. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Erdoğan, meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu da söyledi. Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Manisa'nın Soma ilçesindeki özel işletmeye ait bir maden ocağında dün henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti, 2 işçi ise kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında işletmenin genel müdürü ve yardımcısıyla bazı müdürler, vardiya amirleri ve mühendisler bulunuyor. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında şarkıcı Nil Özalp de bulunuyor. Soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı ise 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'da uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlar konusunda atılan adımları anlattı. Mehmet Şimşek, buradaki konuşmasında "Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk," dedi. Kahramanmaraş'ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 11'i tutuklandı. Kars merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda da 5 kişi yakalandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Konuyla ilgili iddianamede 6 kişi hakkında suç delillerini yok etmek, resmi belgede sahtecilik ve yalancı tanıklık suçlamalarında bulunuldu. İddianame kapsamında 3 ayrı suçtan 3 ayrı dava açıldı. Şüpheliler arasında eski bakanın kız kardeşi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş'le yeğeni Hilmi Tuna Kuriş de yer alıyor. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla beyanı alınan Osman Aksu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. Eski istihbaratçı hükümlü Enver Altaylı, Kozinoğlu soruşturmasında da kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklanmıştı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki işbirliği derinleşiyor. Üç ülkenin savunma bakanları Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Çikovani görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Türkiye, Husilerin Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden provokasyon amaçlı bu saldırılar derhal ve koşulsuz olarak son bulmalıdır çağrısı yapıldı. Saldırıya Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlardan da tepki geldi. Husilerin Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan santrali hedef alarak tüm kırmızı çizgileri aştığına dikkat çekildi. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Anadolu Efes, Avrupa Basketbol Ligi Euroleague'deki mücadelesine devam ediyor. Temsilcimiz Euroleague'in 3. haftasında deplasmanda Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına 77-72 yenildi. Haberleri dinlediniz.

0: Efendim bugün 2 Ekim Cuma, haftanın son iş gününde İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndaki yerlerimizi aldık. Türkülerle gün ortası programıyla güzel İzmir'den selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Bugünkü programımızı yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı sizlere. Sesimizi ulaştıran ton meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ederek bugünkü program ekibimizi sizlere takdim etmek isterim. Bugün İzmir Radyosu'nun usta ismi solistimiz Sabahattin Gülümser sizler için okuyacak birbirinden güzel türküleri. Hafta sonuna geçişte sevgili Sabahattin Gülümser'in güzel sesi yardımcı olacak bizlere. Ona saz sanatçılarımız bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, kavalıyla Halil Çokyürekli, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, tarıyla Ali Özkan Özcan, ritimde Murat Kas ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz diyoruz programımıza ve Sabahattin Gülümser'e bir merhaba diyoruz. Ne güzel bir türküydü, biraz hüzünlendik.
1: Evet, çok keyifli bir uşak türküsüydü. Galiba böyle birkaç türkü daha olacak hüzün. Hı-hı. Deneyeceğiz zaman zaman. Bazen sevineceğiz, neşeleneceğiz. Dediğiniz gibi bir saat boyunca türkü severlerin evlerine konuk olacağız.
0: Evet, keyifli bir program olacak.
1: İnşallah öyle olsun. Size de başarılar diliyorum bu
0: arada. Çok teşekkürler. Selçuk Erim'den alınmış hüzünlü bir türküyle başladık ama sıradaki yöremiz neresi? Artık İzmir'den bir türküyle devam edeceğiz galiba.
1: Zaten Uşak'ta çok yakın biliyorsunuz İzmir'e. Yani yakın kültürler, yakın ezgiler.
0: Evet.
1: Kaynak kişi İsmail Kuloğlu, derleyende İsmet Egeli. Hı hı. Güvercinim uçar uçar yorulur.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık. Bu güzel eşlikleri için üstadların da gönüllerine sağlık. Şimdi müsaade ederseniz sevgili Sabahattin Gülümser, Hale Gür'den bir türkü dinleyeceğiz. Uşak'la başlamıştık. Yine Uşak'a uzanacağız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Bahçenizde Güren Var adlı türkümüzü dinleyeceğiz. Sonra yeniden burada canlı olarak türküleri Sabahattin Gülümser'le birlikte okuyup çalmayı sürdüreceğiz.
1: Sürdürelim. İzniniz olursa bir de türküyü söylesin değerli hocamız. Onunla da ilgili ufak bir konuşma yapmak isterim.
0: Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hale Gür'den dinliyoruz efendim. Bahçenizde Güren Var.

0: Efendim, evet, Hale Gür'ün güzel sesinden dinledik. Sevgili Sabahattin Gülümser'le bu türküyü dinlerken de küçük bir sohbet şansımız da oldu. Kurumumuzdan emekli meslek büyüğümüz,
1: evet,
0: değil mi
1: evet, kendisi? Ne kadar da güzel söylemiş. Buradan selam olsun kendisine. Sağlıklı bir hayat diliyoruz.
0: Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Türküyü söyleyen, yorumlayan Hale Gür, notayı alan da Özel Gönlüm. Rahmetle anıyorum. İkisini de tanıma şansım oldu.
0: Ne kadar
1: İkisiyle
0: güzel.
1: De bir arada türkü söylemek bana nasip oldu. O yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum. Hale Gür hocamın şöyle bir, bende de ayrı bir yeri var. Ben konservatuvarda öğrenciyken bizim derslerimize gelirdi. Repertuar derslerimize. Orada hayranlıkla izlediğim bir sanatçı büyüğümdü, bir hocamdı. Sınav açtı TRT, ben sınavı kazandım. Bir anda burada da hocam
0: öğrencisi
1: oldu. Yan yana oturmak nasip oldu
0: ne
1: falan.
0: Ne güzel.
1: Buradan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Ne güzel,
1: kendisine.
0: Ne güzel, ne kadar şanslısınız. Gerçekten bu değerler, bu kurumun hafızası konuş konuş, anlat anlat bitmiyor. Biz de böyle programlarda onları anabildiğimiz için de ayrıca mutlu oluyoruz diyelim. Ve şimdi yine bir güzel türkü rica edelim sizden.
1: Tamam.
0: Bu kez Ege'de kalmayı sürdürüyoruz.
1: Sürdürelim. Hı-hı. Muğla diyelim hatta. Milas diyelim.
0: Olur.
1: Ve türküleri çok gönülden seven insanlar sanıyorum ki bu ve Ormancı'yı ezbere bilirler.
0: Evet.
1: Bodrum Hakimi.
0: Dinliyoruz keyifle.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu türkünün de aslında öyküsünden de belki biraz bahsetmek lazım. Çünkü Cumhuriyet döneminin ilk kadın hakimi ve 1950 yıllarda Bodrum'da geçen cesur yaşamını ve halk sevgisini ve sır dolu ölümü üzerine yakılmış bir türkü değil mi? Yani
1: evet.
0: Topluma mal olmak mal ne demek?
1: Budur işte.
0: Aslında
1: yani o kadar
0: bu.
1: Anlatılmış evet. Ki bu türkü ve bundan daha önce de tanıyorum TRT o yıllarda ormancıydı.
0: Hı hı.
1: İkisine işte şu anda klip dediğimiz o çekimlerle Şakir Öner Gürhan ağabeyim, büyüğüm.
0: Hı hı.
1: Bunu söyleyip çekimleri de yapılmıştı.
0: Hı hı.
1: Onu da yakın zamanda kaybettik. Böyle
0: onu
1: ustaları
0: da
1: anıyoruz.
0: Olur.
1: Evet. Hı hı. İşte TRT'mizin o ilk tek kanallı yayınlarında bu türküler, geçmişi çok daha eski ama yayınlanıp bir klip gösteri halinde görsel olarak da sunulmuştu.
0: Ama tabii türkülerin gücü olarak da 2026 1954'te yaşanmış bir hikayenin günümüze bu şekilde taşınması, halkın sevgisine bu kadar nail olabilmiş bir karakter olması,
1: çok
0: sevenlerine,
1: önemli.
0: Ailesine ve tabii ki bu türkü özelinde size de çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Şimdi hangi türküyü seslendireceksiniz?
1: Şimdi bir ağır, bir böyle duygulandırıyoruz.
0: Duygulandık, hüzünlendik. Evet.
1: Ondan sonra peşine de biraz o hareketi tercih
0: edelim. Koymak lazım,
1: gibi. Pınar'ın başında Destin Var İmiş, diyelim Orta Anadolu'nun bu güzel hareketi türküsünü okumaya çalışalım.
0: Buyurunuz efendim.

0: Çok teşekkürler. Bu güzel hareketli türkülerle gün ortasında ritmimizi artırmış olduk. Sevgili Sabahattin Gülümser'le birlikte türkülerle gün ortasındaki yolculuğumuz devam ediyor. Saatler 12.33'ü gösterdi bile. Şimdi müsaade ederseniz bir güzel türkümüz daha var. Rüstem Avcı'nın sesinden
1: Öyle mi?
0: dinleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Bu kez Rumeli'ye uzanalım. Derleyen ve kaynak kişi Hasan Havva Karakaş, notayı alan da Hasan Karakaş. Bu güzel türküyü dinleyelim, sonra yeniden canlı olarak türküleri sizden dinlemeyi sürdürelim.
1: Şimdi okuyan Rüstem Avcı, notayı alan işte Hasan Karakaş,
0: evet.
1: Derleyen Havva Karakaş. Bu üçlü, üçünün de ortak özelliği, Rumeli türkülerini çok güzel okumaları, çok güzel yorumlamaları. Üçü de zaten Rumeli kökenlidir. İşte biz de Havva ablayla yıllarca burada çalıştık. İstanbul'da da Rüstem Avcı'nın böyle çok keyifli, şimdi dinleyelim türküsünü, çok güzel yorumları vardır. Onlara da buradan selam olsun hepsine.
0: Şefo'nun evi kaleye karşı sıradaki türkümüz.

0: Efendim yeniden Yılmaz İpek stüdyomuzdayız. İzmir'den sevgili Sabahattin Gülümser'le birlikte türkülerle gün ortasında saz üstadlarımızla beraber türkülerimizi çalıp söylemeyi sürdürüyoruz. Üstram Avcı bizi Rumeli'ye götürdü. Rumeli ezgileriyle yine o hareketi devam ettirmiş olduk. Ama sıradaki türkümüz artık... Evet. Biraz evet. Ağırlaşıyoruz.
1: Evet, ama ondan sonraki türkü bir tane de ben okuyacağım Rumeli'den. O da hareketli.
0: Sözünüz olsun. Aa, evet. Peki. Şu an okuyacağımız türkü Nevşehir Avanos yöresinden
1: evet.
0: Değil mi?
1: Evet. Çok güzel bir türkü bu da. Hicaz bir türkü. Hı-hı. Gökteki yıldızın üç terazi diyelim. Ama bu türkünün önüne de sevgili Cafer Nazlı Baş'tan rica edelim. Şöyle bize bir Hicaz açışı yaparak gönüllerimize bir taht kursun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bu güzel sevda türküsü, bu derin sistemi sevgili Cafer Nazlı başta kabak kemanesinin telleriyle öyle bir dokundurdu ki yüreğimizde hissettik
1: Evet.
0: gerçekten.
1: Ellerine sağlık Cafer'in.
0: Evet, tüm
1: teşekkür ediyoruz.
0: üstatlara teşekkür ediyoruz. Sırada.
1: Hareketleniyoruz yine.
0: Tamam.
1: Demiştim ya bir tane de Rumeli ben okuyacağım diye.
0: Evet.
1: Yugoslavya Prizren.
0: Hı hı.
1: Agim Gürses'ten alınmış. Mehmet Özbek derlemiş. Bir evler yaptırdım sazdan samandan. Diğer adıyla Ramizem.
0: Dinliyoruz. Buyurun.

Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel türkü için saatler 12.51'i gösterdi bile. Programın yavaş yavaş sonuna doğru. Evet, ilerliyoruz. Keyifle geçti, anlamadık gerçekten. Şimdi yine müsaadenizle bir Kütahya Tavşanlı türküsü var sırada. Derleyen Özay Gönlüm, notaya alan Özay Gönlüm. Kaynak kişimiz de Ahmet Demir. Makbule Kaya söyleyecek bu kez. Moymul'un altından gelir geçersin.

0: Makbule Kaya'dan dinledik. Türkülerle gün ortasında saatler 12.56'yı gösterdi bile. Keyifle geçti bir saat. Sabahattin Gülümser'in güzel sesinden dinledik türkülerimizi bugün. Veda edeceğiz artık son türkümüz.
1: Son türküden önce Makbule Kaya'ya da teşekkür edelim.
0: Tabii ki.
1: Sanki böyle yanımda okuyormuş gibi oldum. Çok duygulandım. Ona evet. Da sağlıklı günler dileyelim. Ah tren kara tren diyeceğiz. Sizin sevdiğiniz hareketli.
0: Bir türküyle cuma gününe yakışır. Efendim bugün ses sanatçımız Sabahattin Gülümser seslendirdi türküleri onlara. Ona Gürhan Yüksel, Halil Çok Yürekli, Cafer Nazlıbaş, Ali Özkan Özcan, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Ayrı ayrı her birine teşekkür ediyoruz. Programı Özgür Yardımcı hazırladı. Ton Meisterimiz Fırat Özturan'la birlikte ben Leyla Köselerli güzel bir hafta sonu diliyoruz. Türkülerle kalın efendim, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller. Bizim Eller'den sizin ellere selam olsun sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erzurum'da bugün yağmur var, sağanak yağış var. Biz türkülerimizle geldik, size konuk olduk sevgili dinleyenlerimiz. Sımsıcak türkülerimiz bugün de her zaman olduğu gibi. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sizi buralarda bir Erzurum türküsüyle karşılamak istiyoruz. Muharrem Akkuş ve Raci Alkır'dan alınan bir türkü. Tuncay Kemertaş yorumuyla dinletiyoruz. Ve bu türküyle programımızı başlatıyoruz. Bir saat boyunca türkülerimiz yine size ulaşacak her zaman olduğu gibi. Aya bak nice gider. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, yine türküler dinleyeceğiz dedik programımızda. Aysun Gültekin'e bu kez kulak veriyoruz. Erzurumlu sanatçımız Aysun Gültekin, Arakçı'nın Mendedir Ceyran diyor Azerbaycan türküsünde.

Derdinden ben deliyem Ceylan, haberin yoktur senin Ceylan dedi Aysun Gültekin. Arakçının Mendedir Ceyran türküsünü dinledik kendisinden. Şimdi de Afyon yöresine götürelim sizi. Mevlüt Dede'den alınan türküde Emel Taşçıoğlu'na kulak verelim. Allı gelin taş başını yol eder.

Arşivden seçtiğimiz bu türkünün ardından sevgili dinleyenlerimiz bir Azerbaycan türküsüyle baş başa bırakalım sizi Cengiz Özkan yorumuyla. Aylı gece serin külek köy çemen.

0: Sen sen ay gülüm sen sen sen ya sen.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız devam ederken arşivden seçtiğimiz bir türküyü dinletelim size. Sivas yöresine ait türküyü Metin Eryüreğin derlemiş olduğunu hatırlatalım. Ben de Haydarlı'dan Beli Gelirim.

Kırıkkale türkülerinden biri sevgili dinleyenlerimiz, unutulmaz bir ses Hacı Taşan. Allı durnam bizim ele varırsan isimli türküyü seslendiriyor sizin için.

Hastane önünde incir ağacı. Sevgili dinleyenlerim, sözünlü bir türkü dinletme zamanıdır. Türküyü de Çimen İlter yorumuyla dinletme zamanıdır. Bir Yozgat türküsü, hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 13.44'ü gösterirken TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz. Programımız Bizim Elleri bir türküyle devam ediyoruz. Adile Kurt Karatepe sizler için seslendiriyor türküyü. Altın yüzüğüm kırıldı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, TRT Türkü'de programımızda Sibel Güzel'i dinleme vakti. Giderim yolum dağdır.

Programımız bizim ellerin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Programımız bitiyor ama türkülerimiz sizinle buluşmaya devam ediyor. Program yapımcımız Azer Yılmaz Aydın, teknik yönetimde Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda edelim ve ardından sizden söz alalım. Çünkü biz yarın yine sizinle aynı saatte bizim ellerde TRT Erzurum Radyosu'nda buluşacağız. Kubilay Dökmetaş seslendiriyor son türküyü. Alaydım elin elimi. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. Fon ödemelerine yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takviminin görüşüldüğü vurgulandı. Yönetmen Osman Sınav, yıllar önce kendisine TRT ekranında yöneltilen Kurtlar Vadisi dizisinden ayrılışına ilişkin soruyu yanıtsız bırakmıştı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada detaylar ortaya çıktıkça konu tekrar gündeme geldi. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla çağrılan Osman Aksu ifadesinde Sınav'ın FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Kutsal değerlerimize hedef alan saldırılar tüm Müslümanlara dönük gayrimeşru eylemlerdir dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki güvenlik politikalarını değerlendirdi. Kalıcı barışın, güvenliğin ve refahın tesis edilmesine katkı sunmaya devam edeceğiz dedi. Bakan Güler, Azerbaycan'la savunma işbirliğinin yeni platformlarla sürebileceği mesajını da verdi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi

sağ kurtarıldı. Onayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcü mevkidaşı Gevi Mikanadze ile bir araya geldi. Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Bakan Tekin, anlaşmamızın ülkelerimiz arasındaki eğitim ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nın kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardıklarını söyledi. Havalimanı'nı 3 kat büyüttük dedi. Abdülkadir Uraloğlu, Nevşehir'de hitap etti. Van'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir kişi yakalandı. 517 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde önce dolu ve ardından sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde yollar su altında kaldı. Bismil ilçesinde ise sağanak ve fırtına nedeniyle cami minaresi devrildi. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji 13 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanak etkili oluyor. Yetkililer ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıyor. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın Slovyansk bölgesine hedef aldı. Spor. Amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Sagi yönetecek. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyenler, günün telaşını, koşturmacasını ve yorgunluğunu geride bıraktığımız bu saatlerde sözün en güzelini, sazın en demlisini dinlemeye davet ediyoruz siz değerli dinleyenlerimizi. Ozanlarımızın hafızalarımızda yer etmiş birbirinden seçkin eserleriyle günümüzün ritmini birlikte tutacağız. Türkü Diyarı başlıyor. Sinyalimizle başlayan bu beraberliğimizde güzelliklere, umuda, sevgiye, huzura olsun yolculuğumuz. Bu yolculuğumuzda neşenin, kederin, sevdanın, yalnızlığın, ayrılığın, kavuşmanın ve nice duyguların sesi olan türkülerimiz bizlere eşlik etsin istiyor ve program ekibimizi takdim ediyoruz. Efendim, bu programı sizler için Selin Narin kardeş hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Ahmet Oğuz Gözel. Yayını sizlere ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Semih Suat Sarı ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyar programında. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan, bazen hüzün, bazen de sevinç yaşatan, içinizde biriken duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir sevda türküsüyle programımıza başlıyoruz. Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan alınan, insanın içini kıpır kıpır eden, ezgisiyle ve anlamlı sözleriyle dinleyenleri sarıp sarmalayan, Kerkük yöresinin sevilen türküsüne sanatçımız Sevim Seçkin yorumunu katacak. Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca.

Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Efendim, dertler herkese göre değişir. Kimine göre karşılıksız aşktır, dermansız dert. Kimine göre ise onulmaz bir hastalık. Dertlerden, gam ve kederden uzak kalmanız dileğimizle sizleri Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsüyle buluşturuyoruz. Sanatçımız Şerif Hatun'un bu türküyü seslendirecek sizlerle efendim.

TRT Türkü'de GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dostlar. Türkülerle süren keyifli yolculuğumuzda hızımızı hiç kesmiyoruz ve sizleri Kubilay Dökmetaş'ın Feyzullah Çınar'dan derlediği Sivas yöresine ait bir ezgide Muharrem Temiz'le buluşturuyoruz. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı benli, her güzelin kahrı çekilmez imiş.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan Türkü Diyarı programında şimdi de sanatçımız Sibel Pamuk'u Erol Parlak'tan alınan türküde sizlerle buluşturacağız. Giderim yolumuzun, yâre kalmadı sözüm. Yoluna baka baka kan doldu iki gözüm diyecek.

Gurbet kelimesi duyulduğunda birçok insanın içini sızlatır değerli türkü severler. Gurbetteyseniz şayet Sıla'nın özlemi daha da bir başka olur. Yüreğiniz içten içe daha çok sızlar. Sevdiğiniz dostlarınızla duyulan hasretlik, sevdiklerinizin size sımsıkı sarılışı aklınıza gelir ve an olur, gözleriniz nemlenir elinizde olmadan. İşte o zaman gurbet ve birbirinden güzel türküler yetişir imdadınıza. Şimdi sizi bu duygularla yakılmış bir türküyle buluşturacağız. Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği Gaziantep türküsüyle Orhan Hakalmaz bu duygularımıza tercüman olacak. Gönül gurbet ele varma, ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme, ya sevilir ya sevilmez.

Hamaili boynundayım, orada değil buradayım. Diksinme yanındayım, aç gözün karşındayım. Sanatçılarımız Semra Algül ve Şehmuz Esen Kuş, şark bülbülü Celal Güzel Sesten alınan bu güzel Diyarbakır türküsüyle şimdi bizlerle.

0: Türkü Diyarı devam ediyor.
1: Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi. Kör olasan Suzan Suzi, evliya çarptı bizi. Bedri Aysel'i, Şark Bülbül'ü Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır yöremize ait efsanelere konu olmuş bu türküyle katılıyor beraberliğimize.

Bütün dünya senin olsun, bir dost, bir post yeter bana. Atlas libas senin olsun, bir dost, bir post yeter bana. İpek Bayrak'tan alınan Süleyman Yıldız'ın derlediği Erzincan yöresine ait bu türküyle Reyhan Ediş bizimle.

Kıymetli dinleyenler, Türkü Diyarı programımızda şimdi de anonim bir türküyle, Güler Duman'ın yorumuyla seslendireceğiz sizlere. Açma zülflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder güllere karşı, o yar benim gülüm değil mi diyecek.

Yüksek minarede kandiller yanar, kandilin şavkına bülbüller konar. Mehmet Özbey'in Abdullah Tunç'tan derlediği sevilen bu Elazığ türküsüyle Ender Balkır beraberliğimize katılıyor.

Efendim her sevda, her dilde, her yörenin ezgisinde bir anlam bulup çıkıyor. Tıpkı bu eşsiz sözler gibi değerli türkü severler. Diyor ki sözlerde beni dertten derde saldın, şu gönlümü nasıl çaldın, öldüm de belamı buldum. Güzel bu sevda, bu nasıl sevdaymış. Ve son eserimiz oluyor. Kubat'ın bu eseri Malatya yöresine ait bir eserle bitireceğiz programımızı. Programımızı tabii kıymetli yapımcı arkadaşımız, değerli arkadaşımız bizler için hazırladı. Onu hemen aktaralım sizlere. Selin bizlerle olduğu Selin Narin kardeş hazırladı. Programın teknik yönetmeni Semih Suat Sarı'ydı. Sunucunuzsa ben Ahmet Oğuz Gözen. Artık veda ediyoruz. Son eserimiz Kubat'tan geliyor. Bahsettiğimiz gibi sizlerle efendim. Buna

0: Karadeniz'den.
1: Değerli dinleyenler merhaba. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Karadeniz'den programına hoş geldiniz. Bugün programımız Gümüşhane yöresine ait bir türküyle başlayacak. Mehmet Çalmaşır'dan dinliyoruz. Mendilinde kar getir.

Bu kez Mardin yöremize uzanıyoruz. Bedri Ocağı'ndan alınmış türküyü Mehmet Aldaşoğlu icra edecek. Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu.

Orhan Akalmaz Artvin yöresine ait türküyü seslendirdi. Bu kez yöremiz İzmir Ödemiş, kaynak kişi Mediha Baran. Koro'dan dinliyoruz. Yeşil gey, yeşil kuşan, yeşil çimene döşen, acep iflah olur mu senin aşkına düşen?

Ali Demirhan, Ordu Ünye yöresine ait İsmail Soysal'dan alınmış türküyü seslendirdi. Bu kez yöremiz Mersin Tarsus ve Ahmet Kocayel geliyor radyomuza. Şu yaylamız Torosların Eteği.

Hasan Tunç, Hasan Sözeri'den alınmış Rize türküsünü icra edecek. Bir türkü diyeceğim, Nazmiye'm uyanır mı? Geldik karşı karşıya, buna can dayanır mı?

Programımızda bu kez yöremiz Hatay, Antakya. Sıdıka Şerbetçi'den alınmış türküyü Nazlı Öksüz'den dinleyelim. Altın tasta gül kuruttum alim, yâri sinemde uyuttum.

Solistimiz Sinop yöresine ait bir türküyle Erol Köker'di. Bu kez Orta Anadolu yöresine ait türküyü Elman Sevim'den dinleyelim. Bastım da kırıldı iğdenin dalı.

Sadi Yaver Ataman'dan alınmış Safranbolu türküsüyle Neriman Altındağ Tüfekçi'yi dinleyelim. Yeşil İpek Bükene, Yari Dizlik Dikene, Mevlam sabırlar versin gizli sevda çekene.

Değerli dinleyenlerimiz, size Trabzon yöresine ait bir türküyle veda edeceğiz. Türkümüz Hüseyin Birincioğlu'ndan alınmış. Solist Oğuz Doğan Cengiz. Bu türküyle sizden ayrılıyoruz. Karadeniz'den programını hazırlayan ben Yiğit Yavuz. En güzel günlerde tekrar buluşmayı diliyorum. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirgen. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda önemli kararlar alındı. O kararlara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Buna göre toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikinci el düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Yönetmen Osman Sınav, TRT 2 yayınında Hülya Koçyiğit'in Kurtlar Vadisi dizisinden neden ayrıldığı sorusuna cevap vermedi. Ama yıllar sonra eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bir tanık, Sınav'ın diziden FETÖ tehdidiyle ayrıldığını savundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. Yemen'de İran destekli Husiler hükümetin kontrolündeki bölgelere son yılların en büyük saldırısını başlattı. Geçici başkent Aden başta olmak üzere çok sayıda bölgede Husiler tarafından hedef alındı. Yemen ordusu da Taiz'de 30 Husi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalar nedeniyle yaklaşık 200 bin kişi yerinden edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Harameyn-i Şerife'ne yönelik her saldırının İslam'ın ortak hassasiyetine yönelik hadsizlik olduğunun altını çizdi. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 7 işçiden 5'i hayatını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüne ilişkin dava başladı. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamaları reddetti. Annem arkam dönükken düştü dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iklim kriziyle mücadelede kadının rolünü artırmak için çalışmalara hız verdi. Gaziantep'te konuşan Bakan Göktaş kadınlarla atıksız sürdürülebilir yaşam projesini anlattı. Sıfır atık projesini bilincini oluşturmak için Türkiye'nin 81 ilinde kadın sıfır atık elçisi belirleneceğini söyledi. Sinop'ta 30 Eylül'de alabora olan teknede kaybolan polisten acı haber geldi. Ekipler polis memuru Numan Şen'in cansız bedenine ulaştı. Olayın yaşandığı gün denizden çıkarılan polis memuru Orhan Gazi yetişti, kurtarılamamıştı. Tüm yurtta hafta boyunca soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Yeni haftada yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Ekim ayının ikinci haftasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlara göre bu kış daha ılık ama çok yağışlı geçecek. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz'in Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Hale Gür seslendirecek Hatay yöresinden bir türkü. Dam başına çıksam saçım yellenir.

Sevgili dinleyiciler, Uşak yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Emine Akmeş'e seslendirecek Bahçenizde Güren Var.

Sevgili dinleyiciler, Eser Tunçoğlu'ndan dinleyeceğiz sıradaki türkümüzü. Muğla yöresinden Ne Ötersin Bozca'da Dukkuk.

Kare düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar.

Değerli dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Salih Dündar'dan derlediği Erzincan yöresine ait türküde Gürkan Özpeker'i dinleyeceğiz. Keklik gibi kanadımı süzmedim.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan da bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 2 Ekim Cuma, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dana hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, Çukurova Odanı bugün sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Hatay yöresinden bir türkü. Sanatçımız Özgür Eren'in yorumuyla dinliyoruz. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Benim sevdiceğimde din var, iman yok.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, şimdi de Kilis yöresinden bir türküyü Tülay Yaşar'ın yorumuyla dinliyoruz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız.

Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: TRT Türk.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Mersin yöresinden bir türkü Gülcan Kaya Aral'ın yorumuyla dinliyoruz. Bulut bulut üstüne.

Sayın dinleyenler, Çukurova'dan programında bir Rumeli türküsünü Şükriye Tutkun'un yorumuyla dinledik. Şimdi ise Halil Atılgan'ı Aşık Ferrahi'den derlediği Adana yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Mal neyliyim sen varken, cahil ömrüm heder oldu.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkiye Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

TRT Türkü. Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş yöresinden bir türküyü Süleyman Yıldız seslendiriyor. Seher Yeri Nazlı Yare.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Kasım Uzaktaş sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Kayseri yöresinden bir türküyle veda ediyoruz. Nursel Ercan söylüyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Hoşça kalın. TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Çekmeköy Belediye Başkanı ve Şile Belediye Başkan Vekilini kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne ve Güzelyurt Hastanelerinin açılış törenine katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında KKTC'nin yanında olduğunu vurguladı, sağlık sektörüne yaklaşık 1,5 milyar Türk liralık kaynak tahsis ettik dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'da mevkidaşı Givi Mikanatse ile bir araya geldi. Türkiye ve Gürcistan arasında eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. Bakan Tekin, anlaşmamızın eğitim ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum dedi. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantıda fon hesaplarına ilişkin ödeme takvimi ve ikincil düzenlemeler ele alındı. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik de masadaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da toplantıyı değerlendirdi. Temel önceliğin yatırımcının meşru haklarının korunması olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere'nin başkenti Londra'daki konferansa katıldı. Uluslararası yatırımcılara fon piyasasında yaşanan sorunlara dair atılan adımları anlattı. Amacımız bulaşıcılığı önlemekti ve bunda büyük ölçüde başarılı olduk dedi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan tarafından kurulan Mekke İttifakı'nın bir sonraki toplantısı gelecek hafta yapılacak. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, toplantının Riyad'da düzenleneceğini açıkladı. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Dar, toplantıda askeri müdahale yerine Husilerle siyasi diyalog konusunun görüşüleceğini belirtti. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye hizmet veren sivil altyapıyı hedef alan son saldırıya Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle kınadı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kınama mesajı yayımladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail şiddeti durmuyor. İsrailli işgalciler zeytin hasat eden Filistinli çiftçileri hedef aldı. Katil İsrail unsurlarının baskınlarında da çok sayıda Filistinli alıkonuldu. Soykırımcı İsrail Gazze'de biri polis 3 kişiyi daha katletti. Katil İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiye Avrupa Parlamentosu'nun İnsan Hakları Ödülü'ne aday gösterildi. Avrupa Parlamentosu'ndaki sol gruplar, insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verilen Saharov Ödülü için Ebu Safiye'yi aday gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Şimdi de saldırı ihtimali gündemde. ABD basını ABD'nin Hürmüz Boğazı'na bir uçak gemisi daha gönderdiğini yazdı. Ekdeniz Piyade Birliği de Kasım ayı sonunda bölgeye ulaşacak. ABD Başkanı Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatacağı öne sürüldü. Moskova, Kiev hattında

Tansiyon yüksek, karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara ve Volgograd bölgelerini vurdu. Rusya da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. Bir köprünün vurulması sonrası trafik kilitlendi. Haberleri sunduk.

türkülerde keklik. Bütün Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yerde yaşayan ve makbul bir av kuşu olan keklik, Türkiye'de özellikle Fırat ve Dicle yöresinde, Güney Toroslar'da, Güneybatı Anadolu'da çok bulunur. Keklikler uçarken kendilerine özgü bir ses çıkarırlar ve çok uzaklara uçmadan konarlar. Konar konmazsa sekerek inanılmaz bir kayış gösterirler. Şairler sevgililerinin yürüyüşlerini kekliğin bu çevik yürüyüşüne, sekişine benzetirler. Masal, atasözü, deyim, bilmece ve elbette türkülerimizde keklik motifi sıklıkla kullanılmıştır. Bir Eskişehir türküsü, kayada keklik alayı, döner dolayı dolayı derken, Ercişli Emrah'a ait kekliğin redifli bir türküsünde, sabah seherinde bağlar küncünde, öter sesi gelir güzel kekliğin diye can bulur keklik. Karaca olansa bir çift keklik gördüm sıra çekilmiş, eşinden ayrılmaz, seker ikisi derken koşmasında, aile olarak yaşayan kekliklerle bir tutar ayrılmaz sevdalıları. Arşivimizden Sümer Ezgün'ün sesinden tematik bir keklik türküsüyle size veda ediyoruz. İki keklik bir kayada ötüyor.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan günün akşamında Türkiye Akşamı vakti geldi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Birlikteliğimiz saatler 20'yi gösterinceye kadar sürecek, biliyorsunuz zaten sevgili dinleyiciler. Türkülerle sefalanma vakti, türkülere sarılı bir yolculuk. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Ercan Çil'le birlikteyiz. Ve sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz biz sizi ekip olarak. Bu sevgi ve muhabbetle ağırlayacağız yolculuk süresince sevgili dinleyiciler. Keyifli bir türküyle, bir halay potpuru ile koyulduk yola. Şöyle içimiz kıpır kıpır olsun, yolculuğumuz keyifle başlasın istedik sevgili dinleyiciler. Umut ediyoruz bu yolculuk boyunca gönlünüzde yer edenlere denk gelecek türkülerle buluşacaksınız. Her neredeyseniz, yolda olabilirsiniz, eve doğru yol alıyor olabilirsiniz.

Özdemir'in seslendirdiği Halay Potpuri ile başlattık. Bir başka güzellikle de sürdürüyoruz. Bambaşka yöreden keyifli bir türkü. Trabzon Maçka yöresinden Cemile Cevher'in derlediği türküyü İbrahim Can seslendiriyor. Terazi tart ayırım, alırım darasını. Yolla bana bir mendil, veririm parasını.

Sevgili dinleyiciler, keyifli bir kemençe havası dinledik. Trabzon Maçka yöresinden alınan türküyü usta sanatçımız İbrahim Can seslendirdi. Türkü akşamında yolculuğumuzu Erzurum yöresiyle sürdürüyoruz. Doğuya doğru geldik. Muzaffer Sarı Sözen'in Fethi Rasiloğlu'ndan derlediği türküyü de radyomuz sanatçısı Reyhan Ediş seslendiriyor. Liverimin kaytanı, sen geldin yarim hani, seni seven çok olur, candan sevenin hani.

Sevgili dinleyiciler, çayınıza kahvenize eşlik etsin, yolunuza yoldaş olsun, gönlünüzde yer edenlere denk gelsin diye seçtiğimiz türküler arasında bir bir ilerliyoruz. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz Türkü Akşamı'nda. Erzurum yöresinden sonra Kars yöresi ile devam ediyoruz. Kars yöresinden Aşık Dursun Cevlani ve Aşık İkrami'den Ali Ekber Çiçek'in derlediği ve çok da sevilen türkülerden biri Zeynel Lab'a seslendiriyor. Başına döndüğüm, kurban olduğum, ağlar dolanırım yar deyi deyi. Ezel bahar yaz ayları misali, çağlar dolanırım yar deyi deyi.

Ne güzel bir türkü, ne güzel bir sevda türküsü sevgili dinleyiciler. Zeynel Aba'dan dinledik. Yarın Başka Olacak adlı albüm çalışmasında yer alıyordu sanatçının. Kars yöresinden alınan bu türkü ve birlikteliğimizi ozanlarımız arasında ünlülerden biri Aşık Mahzuni Şerif'e ait söz müziği öyle bir türküyle sürdürüyoruz. Erkan Özbey seslendiriyor. Ceyhan suyu gibi bahar ayında niye dolu dolu akar gözlerin? İniler gezersin gönül dağında, yavru ceylan gibi bakar gözlerin.

Birlikte Türküler Söylüyoruz adlı albüm çalışmasında yer alan ve sözü müziği Erdal Küçükkaya'ya ait türküde Sabahat Akkiraz ve Mustafa Özarslan'ı dinledik sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 18.40'ı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birbirinden güzel türkülerle buluşuyoruz. Anonim bir Ege türküsüyle devam ediyoruz. Mustafa Özcan seslendiriyor. Havuzun başı gazel, kim öptü seni güzel?

Öyle sevgili dinleyiciler, türkülerin pınarı olmuş yöreler vardır. Kendine özgü, çok özgün türküler doğmuştur o yörelerden. O yörelerden biriyle devam ediyoruz. Emlak Ağzı bir uzun hava dinleyeceğiz. Sivas Şarkışla yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veysel'den derlediği türküyü sanatçımız Münevver Özdemir seslendiriyor. Ağ gül seni cam mekanda görmüşler. Siyah saçın sırmayla örmüşler. Rüyamda seni de bana vermişler. Uyudum uyandım, o da düşmüş.

İçimizi saran, gönül telimizi titreten türkülerden biriydi. Şanlıurfa yöresinden Mehmet Özbey'in derlediği türküyü sanatçımız Zafer Albayrak seslendirdi sevgili dinleyiciler. Birlikteliğimizi Zonguldak yöresinden sevilen bir türküyle ve bir usta isimle sürdürüyoruz. Musa Eroğlu, Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü seslendiriyor. Karadır kaşların, yay eylemişler, aklımı başımdan zayi eylemişler, duydum güzelleri pay eylemişler, hele giden bakam, yar kime düştü?

Sevgili dinleyiciler, Erzurum yöresinden Orhan Dağlı'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyü sanatçımız Senem Aksemir seslendirdi. Saatlerimiz 19.06'yı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türk Akşamı'nda birlikteliğimizin ikinci saatindeyiz. Elbette türkülere sarılı yolculuğumuz devam ediyor. Yine bir uzun hava dinleyeceğiz. Adana yöresinden Mustafa Taşkaya'dan alınan uzun havayı yine radyomuz sanatçısı İsmail Altunsaray seslendiriyor. Üryan geldim, yine üryan giderim. Ölmemeye namım mı var? Can alıcı gelmiş canım almaya, benim can vermeye dermanım mı var?

Birbirinden güzel türkülerle buluşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Onlardan birini usta sanatçımız Gürkan Özpeker'den dinledik. Esat Kabaklı'nın Elazığ Harput yöresinden derlediği türkülerden biriydi. Bir başka güzellikle zenginliğimizi gösteren türlerden, alt türlerden biriyle devam ediyoruz. Muhalif bir hoyrat dinleyeceğiz. Yine Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden biri, özellikle uzun havalarda sesinden dinlemeye doyamadığımız türküler var sevgili dinleyiciler. Mide Zafer Taş'tan Kavalda Osman Aktaş da eşlik ediyor. Usta sanatçımız Aysun Gültekin'e Diyarbakır ve Erzincan yörelerinden varyantları olan Celal Güzel Ses ve Salih Dündar'dan alınan Muhalif Hoyrat. Oğul yar içerden, kes bağrımı yar içerden. Oğul gözüm kapıda kaldı, çıkmıyor yar içerden.

Saatlerimiz 19.26'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler. Şanlıurfa yöresinden çok sevilen bir türküydü. Cemil Cankat'tan alınan türküyü Ömer Faruk Cankat seslendirdi. Ve birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Türkülere sarılı yolculuğumuzda sırayı Elazığ yöresinden bir türkü alıyor. İzzet Yetiş'ten alınan türküyü sanatçımız Gürsoy Baboğlu seslendiriyor. Iğki'nin dört etrafı bahçalar, yar oturmuş pencerede def çalar.

Grup Türkiye'mden dinledik, Erzurum Hınıs yöresinden sevgili dinleyiciler. Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temiz Kalp'ten derlediği sevilen türküyü. Saatlerimiz 19.36'yı gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz ve birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz. Tacim Dede'den alınan deyişi Özge Çam seslendiriyor. Güruh-u Naciye ereyim dersen, Necat'a erişen yüzünden belli. Can verip cemale ereyim dersen, didar görenlerin gözünden belli.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizin yavaş yavaş ve şu an itibariyle tam olarak son 10 dakikası içine girmiş bulunuyoruz. Erdal Beyazgül'den dinlediğimiz, Hasan Hüseyin'den alınan, Gaziantep yöresinden Hasan Hüseyin'den alınan türküyle birlikte ve vedaya doğru bir Erzincan türküsü dinleyelim. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Dünya Tekin seslendiriyor. Havuz Başı'nın Gülleri.

Sevgili dinleyiciler, sevdaya, ayrılığa, yaşamın her anına ayrı ayrı dokunan, bilgelikle öğütler sunan türkülerle buluşmamızın sonuna ulaştık. Bu akşamlık elbette bir türkü akşamının daha veda vakti geldi. Hakan Ünal'dan dinlediğimiz Malatya yöresinden alınan türküyle birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Ercan Çil sesimizi, türkülerimizi size ulaştırdı. Vedamıza yine bir türkü katıyoruz. Cem Özbek'ten dinleyeceğimiz çok sevilen türküyle veda ediyoruz size. Yarın aynı saatte buluşalım arzu ederseniz sevgili dinleyiciler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Sevgili dinleyenler, dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, radyomuzun saz ve ses sanatçıları, vatan bildiğimiz topraklarımızın sesi, nefesi türkülerimizden bir demet sunacağız.

Çocuklar sizlere. Bir an önce bu güzelliği yaşamak için saz üstadı, derlediği türkülerle Türk halk müziği repertuarında önemli bir yeri olan şefimiz Tuncer İnan'ı davet ediyorum alkışlarla. Radyoları başındaki dinleyicilerimiz de İstanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosu'ndaki bu güzel atmosferi inşallah radyoları aracılığıyla hissedebilecekler. Daha programın başında türkülerimize geçmeden bu kadar güzel alkışladığınız için gönülden alkışlıyoruz biz de ekip olarak sizleri sevgili konuklarımız. Türkülerimiz arasında halk oyunlarına ilişkin olanlar çoktur. Türk eğlencesinde oyun, müziğin ayrılmaz parçasıdır. Konserimiz sizlerin de katılacağınızı umarak Ankara yöresinin Fidayda oyun havasıyla başlayacak. Bulguru kaynadırlar, serine yayladırlar. Bizde adet böyledir, güzeli oynadırlar. Koro söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, Şef Tuncer İnan yönetimindeki İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının konseri bir Azeri türküyle devam edecek. Reşit Behbudoğlu'nun derlediği bu türküyü şefimiz Tuncer İnan notaya alarak repertuarımıza kazandırmış. Evleri köndelen yar, bize gül gönderen yar. Efendim bu türküyü, Azeri türküleri, Kerkük hoyratlarını en güzel yorumlayan sanatçılarımızdan biri olan radyomuz Türk Halk Müziği ailesinin çok değerli üyelerinden İjlal Akkaplan söyleyecek size.

Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, Emin Aldemir'in Ahmet Sevinç'ten derlediği Bolu türküsünü genç sanatçılarımızdan Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün sesinden dinleyeceksiniz. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur.

Umut türküsü var sırada. Kaynak kişi yine Musa Eroğlu. Ve halk müziğimizin güzelliklerine ayna olan, nice güzellikler üreteceğinden kuşku duymadığımız radyomuzun yine genç sanatçılarından biri gelecek huzurlarınıza. Gülcan Kaya geliyor. Kullar olan seni doğuran anaya, süt vermişler senin gibi sunaya.

Güzel alkışlarınıza teşekkür ediyoruz. Konserimiz devam ediyor. Türkülerde olduğu gibi oyunlar da bir olay üzerine oluşmuşlardır. Önemli bir kısmı şamanizm törenlerinin izlerini taşır. Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, şimdi radyomuzun saz sanatçılarından Mirza Başar'a tarıyla, İlker Çelik bas divanıyla, Ersin Baykal kabak kemanesiyle, Ahmet Mustafa Yelden kavalıyla, Ali İhsan Yılmaz, Celal Özsarı ve Nazif Güvenir'de ritim sazlarıyla Azeri terekeme oyun havasını çalacaklar sizlere.

Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, Muhlis Akarsu 3 Temmuz 1993 günü Sivas'ta hayata veda etti. Ardında 100'den fazla plak, 4 uzun çalar ve 20 kaset bıraktı. Bunların büyük bölümü TRT tarafından derlenip notaya aldırılarak kalıcı kılındı. İşte bunlardan birini sunmak istiyoruz sizlere. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanı parelenmiş, yine gönlüm hoş değil dizeleriyle başlıyor. Bu güzel ve anlamlı türküyü

bir türkü ustası olan radyom sanatçılarından Mine Yalçın söyleyecek sizlere. Efendim değerli sanatçı, arada yine Muhlis Akarsu'dan alınan bir uzun havanın bir kuplesini okuyacak. Karlı dağlar karın almış karına.

Köroğlu hikayelerinin yüzlerce varyantı Balkanlardan Orta Asya'ya kadar Türk yurtlarında anlatıla gelmektedir. İşte bunlardan birinde Kiziroğlu, Köroğlu'nun hasmıdır. Bir gün Köroğlu eşi Nigar Hanım'la çadırında otururken dışarıdan sesler gelir. Çıkar bakar ki toz duman kalkmış üstlerine doğru geliyor. Bunun Kiziroğlu Mustafa Bey olduğunu anlar. Köroğlu yerine göre bileğini, yerine göre aklını kullanan biriymiş. Hemen içeri girmiş, eşi Nigar Hanım'a bana bir kahve pişir demiş ve sazını almış. Bu sırada Kiziroğlu da çadırın dışına gelmiş, içeriden gelen türküyü dinlemeye başlamış. Sevgili dinleyiciler, sevgili konuklar, Köroğlu alıp sazı sinesine, vurup mızrabı teline, bakın ne demiş. Karslı aşık Murat Çobanoğlu'nun aktarımı ve koromuzun dilinden dinliyoruz. Bir hışmınan geldi geçti Kiziroğlu Mustafa Bey, hışmı dağa deldi geçti. Kim, kim, hanım kim, Nigar kim, Kiziroğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki Radyo Sanatçıları Konseri, hazırladığı programları zevkle dinlediğinizi umduğumuz, genç olmasına rağmen çok yönlü sevilen sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz'in okuyacağı bir Niğde türküsüyle devam edecek. Türküyü Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlı da derlemiş. Sarı kızın saçları oynar omuz başları, sarı kızı alırım vermiyor kardeşleri. Oğuz Doğan Cengiz'e alır.

önderimiz Atatürk iyi zeybek oynar, halay çeker, horat eperdi. Bir Yemen türküsü dinlerken duygulandığı, gözlerinin dolu dolu olduğu anlatılır. Yine doğduğu, çocukluğunun geçtiği yörelerin türkülerini dinlediği zaman bu türküleri kendisinin de söylediği bilinmektedir. İşte bunlardan biri. Bu eseri Maya Dağ'dan Kalkan Kazlar, Al Topuklu Beyaz Kızlar adlı eseri koromuz Yüce Atamızın anısına saygısının anlatımı olarak sunacak. Sevgili dinleyiciler, daha sonra türkü ustası unvanını onurla taşıyan bir sanatçımız Hüsamettin Subaşı huzurlarınıza gelecek. Hüsamettin Arıç'tan alınan ve değerli hocalarımızdan Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı Doğu Anadolu türküsünü yorumlayacak. Yeni hamamın üstüyem, ergen oğlanın dostuyum.

Hasan Özçakmak, Tonmeister Hayati Kandaz, metin yazarı Ahmet Özdemir ve yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına en içten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Türkülerimiz gibi hoşça, türkülerimiz gibi dostça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye'yi programına hoş geldiniz. Türkülerimize, gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bugün ekibimizde kimler var sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Bağlamada çok sevgili Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda yine canımız Ferhat Erdem, ritim sazda yine başka bir canımız Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda sevgili arkadaşlarımız Ömer Gül.

0: Ray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
1: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş bizlere eşlik edecek.
0: Merhaba sevgili Mustafa'cığım.
1: Merhaba Özgür'cüğüm.
0: Selamlar, sevgiler olsun bütün dinleyenlerimize. Umarım çok keyifli bir akşam geçirirler bizlerle
1: İnşallah.
0: Birlikte. Ekibimiz provalarını yaptı. Hazırız, nazırız. Çok güzel türkülerimiz var. Onlar için seçtiklerimiz. Keza senin de öyle.
1: Evet.
0: Sürprizlerimiz olsun. Ben bakıyorum şimdi akışa sevgili Mustafa'cığım. Taha, sevgili yapımcımız demiş ki Özgür Eren'le bir başlayalım
1: evet,
0: demiş.
1: Sana öncelik verdik Özgür'cüğüm. Bayanlara, senden ne dinleyeceğiz?
0: Bayanlara dediniz. Peki. Sevgili Mustafa'cığım bir Karacaoğlan türküsüyle başlamak istiyorum. Aslında bir deyiş. Karacaoğlan biliyorsun çok önemli bir halk edebiyatının en büyük tanınmış aşıklarından bir tanesi.
1: Evet.
0: Özellikle insan, doğa, aşk ve güzellik temalarını işlediği çok şiirleri var. Çokça şiirleri var. Onlardan bir tanesi yine Maraş türkümüz. Maraş'tan alınan bir türkü. Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi. Şimdi bak bu güzelden başka bir güzele geçeceğiz Eskişehir'e. O da diyecek ki iner gelir şu dağların dumanı. Hiç kalmamış güzellerin imanı. Hep bir sitem var.
1: Evet.
0: Hep bir sitem var. Haydi bakalım başlayalım.

0: Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık Özgür. Keyifli oldu. Uzun zamandır da okumuyorduk değil mi bu türküyü?
1: Yani biliyorsun arada böyle enteresan farklılıklar yapmayı seviyorum.
0: Arada da... değil sürekli yapıyorsun, şaşırtıyorsun bizi. Evet.
1: Şaşırtmacalı mı oldu diyorsun?
0: Güzel oldu, gayet keyifli
1: canım,
0: oldu.
1: Canım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ de uzun olasın. Zamandır çok işte dinlemediğimiz, kulaklara da çalınmayan bir uzun hava okumak istiyorum. Sizin yörenizden, o taraflardan.
1: Aa, gerçekten Ayercan'dan. Mi?
0: Evet, Niğde dolaylarından bir uzun
1: ne
0: hava.
1: Güzel, ne güzel.
0: Kırat gemin almış, yol mu dayanır? Nazlı yar uykudan uyur yanır. Benim döndüm şimdi gelin olmuş. Buna can mı dayanır diye bir gireceğim bakalım.
1: Yani ardından bir, da bir ağlatacaksın yani.
0: Estağfurullah. ben de çok uzun zamandır çocukluğumda falan okuyordum bunu. O dönemlerden biliyorum.
1: Evet.
0: Çok keyifli bir uzun hava. Ardına da yine Kırşehir'den bir hareketli hava yapacağım. Yine orta hareketli Neşet Ertaş'tan.
1: Keyifle dinliyoruz hadi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, yine ağzına, gönlüne sağlık. Mest olduk. Her zaman olduğu gibi. Canım benim. Bugün heybemizde, derdimiz de var, dermanımız da var.
2: Eyvallah. Değil mi? Hasan hocama ben de tam o esnada sen sorduğunda onu söylüyordum. Olduğu kadar diyordum artık.
1: Ay canım benim, canım benim. Nasıldı?
2: Eyvallah.
1: Çok güzeldi değil mi? Değil mi Ferhat abicim?
2: Elimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce. Teşekkür ederim hocam. Canım eyvallah.
1: Benim, canım benim. Evet, süremiz ilerlerken şimdi sevgili Mustafa'cığım ben bir aslında tokat türküsü fakat makamsal değer olarak Eviç dediğimiz değil mi türkülerden bir tanesi. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Seher vakti evet. Sevdalıların sabah demediği, seher demediği ve aynı zamanda kuş cıvıltılarına kalbin eşlik ettiği türkülerden bir tanesi bu. Çok sevdiğim eserlerden bir tanesi. Onu okuyacağım. Arkasından da yine tabii makamsal olarak bunlar birbirlerine çok arkasına da çok yakıştığını düşündüğüm yine İstanbul türküsü. Havada turna sesi var ya da kavakta turna sesi var diye de geçer.
2: Çok severim.
1: Sever
2: misin? Çok sevdiğim bir türküdür evet. Çok keyifli olacak eminim.
1: O zaman keyifli okuyacağım canım benim.

0: Hay maşallah.
1: Gönlüne yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sizlerin de. Gerçekten birbirinden kıymetli, değerli sazlarımız.
2: Ben de teşekkür etmek çok istiyorum oldu. Hakikaten. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İlk türkünün introsu da öyle oldu değil mi?
2: Değil mi?
1: Evet, çok keyifli oldu.
2: Yani Hasan'dan böyle şeyleri dinlemeyi çok özlüyoruz aslında. Bu da bizim için bir fırsat oluyor evet. Sevgili Hasan.
3: Bazen oluyor.
1: Tamamen doğaçlama aslında yani.
2: Tabii, tabii.
1: Eser öncesi böyle bir şey duymadım ben.
3: Program. Evet, bazen işte öyle...
1: İçten gelince...
3: İçten geliyor, anlık şeyler oluyor, duygular oluyor.
2: Güzel. İmprovize şeyler her zaman evet. Güzel evet, olmuştur.
1: Spontane...

0: Spontane evet. olan evet. sahnede olaylar çok güzel oluyor.
1: Evet. Her türkü ortamına göre, duygu, ruh haline göre her zaman başka bir şekilde icra edilebiliyor.
0: Evet.
1: Aslında hep aynı şekilde değil de o günün yaşanmışlığı neyse, duygular neyse farklı farklı oluyor.
2: Tabii.
1: Onun evet. icraya yansıması gerekiyor.
2: Tabii.
0: Ustalık da güzel yansıtmış.
2: Ustalık da böyle bir şey. İşte, ustalık da böyle bir şey zaten. Canım benim, tekrar teşekkür ediyorum Hasan'cığım. Senden ne dinleyeceğiz sevgili Mustafa'cığım?
0: Evet, ben yine uzun zamandır okumadığım bir bozlak okuyacağım Özgürcüğüm. Muharrem Usta'dan, aman yine telli turnam yarelenmişsin diyeceğim.
2: Evet, evet.
0: Ardından da aslında değiştirdim eseri. Aramızdan ayrılan yine bir mahalli sanatçımız vardı, Orta Anadolu sanatçılarından.
2: Kim? Hatırlayamadık.
0: Dilimin ucunda. Çünkü yakın tarihte hep aynı cenahtan, işte aynı aileden de sayılır. Yine mahalliler kaybettik.
2: Evet.
0: Sonuncusu Hüseyin Öksüz aklımda. Bu eserde Taner Olgun'un idi. Ama onu değiştirdim. Nalın Dilber okuyacağım yerine.
2: Evet.
0: Yine buradan başsağlığı diliyorum ailesine, sevenlerine. Evet. Çok evet, güzel canım. Bozlakları vardı. Ben ondan özellikle dinlerdim bir
2: Allah
0: kere.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Ondan da olsun dinlerdim.
2: Kazandırdıklarından
0: yani
2: bir tanesi diyorsun.
0: Mekanı cennet Hadi olsun. Bakalım. Ruhları şad olsun. Okumaya çalışacağım Özgürcüğüm.

0: TRT Türkü.
1: Canım benim, ağzına sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, ben itiraf etmek zorundayım. Bu tarz hareketli türkülerde ben yerimde duramıyorum. Mustafa söylerken hakikaten ben de bir taraftan oynamaya çalışıyorum. Mustafa'cığım, kendi kendime.
2: Evet, canım görüyorum. Benim, bizim

0: oralar, bizim oralar olunca duramıyorum açıkçası. Vallahi Türkiye bir programında herkes kendinden bir parça buluyordur diye düşünüyorum. Herkesin söylediği, sen söylerken söylediği, ben söylerken söylediği, eminim çok güzel bizlere eşlik ettikleri anlar, zamanlar oluyordur. Sevgili Mustafa'cığım, artık sayılı dakikalarımız da kaldı aslında.
1: Evet.
0: Şimdi bir türkümüz var. Eskişehir'den bir türkü. Sevgili Hasan da çok güzel bir...

çalışma yaptı provalarda. Birazdan onu dinleyeceğiz arkadaşlarla. Yol üstünde dikili taş, ah aman aman aman. Ama bir de Hasan Genç'in çalışmasıyla, introsuyla bir dinleyelim bakalım nasıl olacak. Haydi buyurun.

0: Evet Özgür, gerçekten şaşırtmaya devam ediyorsun bizi.
1: Aldığım zaman bana kızıyorsunuz ama ne yapayım? Evet. Kilometrelerce yol geliyor gibi Mustafa'cığım. Ya ben Hasan abi ve ekibimize şöyle kocaman, kocaman bir alkış. O kadar kısa zamanda, o kadar kısa zamanda çözümlediler ki bunu. Sevgili Hasan'cığım şahaneydiniz.
2: Siz de öyleydiniz.
1: Değil mi? Böyle böyle arada sırada istiyoruz değil mi Mustafa'cığım?
0: Kesinlikle.
1: Yani biz alışkınız Hasan'ın bu kıvrak, evet. O sihirli parmaklarına, o durmayan parmaklarına. Canım benim. Peki. Peki Mustafa'cığım ne yapalım? Senden bir türkü alalım. Sonra süremiz kaldıkça biz başka şeyler de okuruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım.
0: Evet. Ben bir hareketli türkü hazırlamıştım.
1: Tamam.
0: Ama başına çok kısa bir uzun hava alabilirim dilersen.
1: Tamam. Memnuniyetle tabii ki.
0: Kendi yöremden olsun bu da.

0: Ağzına sağlık. Yine şahaneydi. Sevgili Mustafa'cığım, biraz zamanımız kaldı. Arzu edersen bir kapanış yapalım. Sonrasında da dilersen ikimiz bir türkü okuyalım kapanışta. Olur mu? Belki Hasan'cığım yapabiliriz değil mi? Bir türküyle kapatalım arzu edersen. Peki, Nardanisi yapalım mı? Tamam. Ama bir kapanışımızı yapalım öncelikle. Haydi bakalım.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik değerli dostlar. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ve ben Özgür Eren, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. Bugün orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş idi.
0: Sizinleydik sevgili dostlar, başka bir Türkiye bir akşamında buluşuncaya dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Efendim, hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyicilerimizi. TRT İstanbul Radyosu için hazırlanan Bir Çift Söz programında birlikteyiz. Program yapımcımız Elif Engin Hanım, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici Bey, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Malumunuz türkülerimizin repertuvar kayıtlarına, şiir olarak sözlerine, hikayelerine ve arka planlarına bakıyoruz birlikte. Bu hafta Bir Çift Söz programına Yurttan Sesler topluluğundan dinleyeceğimiz bir ağıtla başlayacağız. Merhum Muzaffer Sarı Sözen Hoca bu türkünün hem kaynak kişisi, hem derleyeni, hem de notaya alanı. Koyun seni güde güde getirdim, getirdim de Akkuzu'na yetirdim. Mor menevşe, sarı çiğdem bitirdim. Yayamadım, yüreğime dert oldu.

Efendim, Yurttan Sesler topluluğundan dinlediğimiz bu eserin ağıt olduğunu söyledim giriş anonsunda. Çünkü repertuvar çalışmalarında bu türkünün ağıt olduğuna dair bir hikaye ve bazı notlar var. Divriği Sarı Çiçek Yaylası'nda dolu ve şiddetli yağmura maruz kalan bir çoban, Ayı Mağarası adı verilen büyükçe bir mağaraya sokar koyun sürüsünü ve mağaranın ağzını elinden geldiğince kapatır, mağaranın iç tarafına da bir ateş yakar, kepeneğini başına çekip uyumaya başlar. Çobanın uykuya dalmasının ardından mağaranın içinde dolaşan havanın etkisiyle içerideki kuru otlar ve gübreler tutuşur, çıkan dumandan koyunlar boğulur. Can çekişen davarların sesi ve çoban köpeğinin ulumaya başlamasıyla çoban uykudan uyanır ama 150'den fazla koyunun telef olduğunu görüp işte bu ağdı yakar. Aşağıdan gelir baharın yazı, çıra gibi parlar koyunun gözü, sürüsünden ayrılan bir emlik kuzu, katamadım yüreğime, dert oldu. Emel Taşçıoğlu ustamızla devam edeceğiz bir çift söz programına. Hicaz makamında Elazığ Harput yöresinden derlenmiş, Hıdır Karaduman'dan alınmış, Durmuş Yazıcıoğlu'nun derleyip notaya aldığı bir türkü. Vardım baktım demir kapı sürgülü, siyah saçlar sırmayla örgülü.

Sevgili dinleyenler, Emel Taşçıoğlu ustamızdan dinlediğimiz bu Harput türküsünün sözlerinin bir benzeri Mersin Yanıkhan'dan da derlenmiş olarak görünüyor halk müziği ile ilgili kaynaklarımızda. Fakat Mersin'de Yanıkhan adlı bir yöre bulamadım. Sadece Yanıkhan mevkii var ve eski bir tarihi ören yeri. Acaba orası mıdır kastedilen, bundan da emin olamadım. Dinlediğimiz türkü oldukça dertli bir türküydü. Derya kenarında bir sürü kazlar, boynunu uzatmış deryayı gözler. Ela gözlüm, nerede verdiğin sözler? Sen de hançer, ben de yürek yaresi. Nedir Allah bu derdimin çaresi? Özcan Aslan'ın sesiyle devam edeceğiz. TRT repertuvarında repertuvar dışı olarak kayıtlı ve bugün Erenler Kurban dizesiyle başlayan bir eser. Repertuvarla ilgili çalışmalarda bu eser Urfa Kısas Köyü'ne ait olarak görünüyor. Kaynak kişi ve icracı olarak ise Aşık Dertli Divani ismi veriliyor. Band kaydından repertuvara geçen kişi Mehmet Gürbüz, aynı zamanda notaya almış. Bir de repertuvar kayıtlarında bu eserin Malatya Arguvan Minay Köyü'ne ait bir deyiş olduğu bilgisi yer alıyor. Özcan Aslan'ın 2016 yılında çıkardığı İkrar adlı albümünden bir eser dinliyoruz. Canım erenlere kurban, serim meydanda meydanda, bütün ikrar canım feda, canım meydanda meydanda.

Sevgili dinleyenler, Özcan Aslan'ın İkrar adlı albümündeki bilgilere göre bu sözler Kul Nesimi'ye ait. Kaynak kişi Davut Aslan, derleyen Özcan Aslan. Kul Nesimi'yi Seyyid İmadüddin Nesimi ile karıştırmamak gerek. Efendim, bizim Alevi Bektaşi şiir geleneğimizde ve halk şiirimizde iki Nesimi vardır. En meşhuru, daha doğrusu ikidir. Pek çok Nesimi vardır ama bu Kul Nesimi'ye ait. Kul Nesimi 17. yüzyıl aşıklarından, Anadolu'daki büyük aşıklardan biridir. Münevver Özdemir ustamızla devam edeceğiz. Urfa'dan Yavuz Tapucu tarafından derlenmiş bir eser. TRT repertuvarında eserin kaynak kişileri olarak Ahmet Yılmaz Taş ve Bedirhan Kırmızı isimleri var. Yücel Paşmakçı merhum ustamız notaya almış. Hayatları değir mi, şu gelen yar değil mi? Sakıplardan üç güzel,

Efendim Münevver Hanım'dan dinlediğimiz ve çok sevdiğimiz bu türkünün Urfalı meşhur gazelhan ve sanatkar Mahmut Güzel Göz'den, yani Tenekeci Mahmut'tan alındığı bilgisine de yer verilir bazı çalışmalarda. Bir de hikayesi olduğu ve bu eserin de bir ağıt olduğu belirtilir. 1920-1930 yılları arasında Urfa ve yöresinde meşhur bir olayın, o olaya dair bir ağıt imiş. Son bölümdeyiz. Son bölümde İsmail Altunsaray'dan dinleyeceğimiz bir eserle veda edeceğiz sizlere. İsmail Altunsaray'ın 2016 yılında çıkardığı Derkenar adlı albümden bir eser. Sözler Karacaoğlan'a ait, İsmail Altunsaray tarafından bestelenmiş, Karacaoğlan'ın varsağılarından birini bestelemiş İsmail Altunsaray. Eseri dinlerken bir taraftan eser içinde Muharrem Ertaş Usta'nın da sesini diyeceğiz. O meşhur bozlaktan birkaç dize okuyacak. Bize bire ağalar, bire beyler, ölmeden bir dem sürelim, gözümüze kara toprak girmeden bir dem.

sürelim. Bu haftada bir çift söz programında birlikteydik. Mutlaka sürçülisan etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla.

Bye.

0: Sazın sözle buluştuğu, türkülerin dile geldiği Aşıklarımız programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kan Bernar, tombaşlarımız Cihan Yurdakul, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. TRT Türkü'de yeniden sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Bu akşamki konuğum, türkülerin dili olacak konuğum Dertli Divani. Dertli Divani baba hoş geldin.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler, sağ olasın.
0: Nasılsın, iyi misin? İyi görüyorum İyiyiz. Maşallah
1: Eyvallah.
0: Seni.
1: Eyvallah, çok sağ olun, var olun.
0: Dertli Divani herkes tanıyor. UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü almış aşıklarımızdan, ozanlarımızdan bir tanesi olarak sizi burada konuk Eyvallah. Ediyoruz. Zakirlik dalında aldınız değil mi bildiğim kadarıyla?
1: Evet, şu anda aşıklık ve zakirlik ilk ödülü.
0: Biz değişle başlayalım hemen veya iki tane mi okuyacaksınız bilmiyorum. Evet, neler söyleyeceksiniz?
1: Söz ve müziği bana ait olan Aşkın Pazarı ile başlayayım. Sonra hem ustam hem atam babam Büryani'ye ait olan Yol Nerede Kaldı.
0: İki türkü okuyacaksınız. Evet. Buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Eline, diline sağlık sevgili Divani Baba. Sağ olasın, var olasın. Üç telli dede bağlamasıyla bizi mest ettin. İki tane eyvallah, güzel deyiş okudun. Sağ olasın, eyvallah, var olasın.
2: Size sağ
1: şimdi
2: olun.
1: Girişte dedim ki UNESCO'dan yaşayan insan hazinesi ödülü almış bir ozanımız dedim. Aşıklık ve zakirlik dalında bir ödüllendirildin. Evet, evet. Öncelikle kutluyoruz.
2: Eyvallah.
1: Bu herkese nasip olmaz. Aşıklığı herkes biliyordur da zakirlikle ilgili ne demek zakirlik? Zakirin görevi nedir? Biraz onlardan bahseder misin kısaca da olsa?
2: Zakir kelime anlamıyla zikreden.
1: Zikreden demek.
2: Zikirden türemiş. Bütün batın inançlarda, yani sadece Alevi Bektaşi Kızılbaş inancında değil, bütün batın inançlarda, yani Meylamilikte de, Kalenderlikte de, Mevlevilikte de, efendim Hurufilikte de, genel manada zikir kavramı özlü sözlerin, yani Hakk'a münacat babında deyişler, duazlar, miraçlama, semah, tevhid ismiyle yad ettiğimiz nefesleri saz eşliğinde icra eden kişidir. Tabii ben Alevi Bektaşi inancı ile yoğrulmuş, muhabbetlerde, cemlerde yetişmiş bir kişi olarak profesyonel manada albüm çalışmalarımda da bu örnekleri, yani semah, duaz, miraçlama, tevhid örneklerini icra etmiştim. Bundan dolayı birçok sanatçı dostlarım da bu eserleri seslendirdi. Eyvallah. Aşıklık ve zakirlik geleneğinde işte bu ödül o zaman bana verilmişti. Her fırsatta dile getirdim. Seyit Nesimi'den, Pir Sultan'dan, Hatay'dan, Kul Himmet'ten, Edip Harabi'ye, Veysel'e, Aşık Mahsuni'ye, Daimi'ye kadar uzanan bu tarihi süreçteki kulu ozanların, aşıkların ödülüydü. Ben de tecelli etti, bilinir oldu. Bundan dolayı mutluyum. Onların her birisi birer okyanus. Ben damla olabilsem ne mutlu. Evet, zakir, cemlerde 12 hizmetlerden birisi olan bir hizmet makamıdır aynı zamanda zakirlik. Evet. Hasbelkader biz de bu geleneğin içerisinde yetişmiş olmanın, bir de usta-çırak ilişkisiyle sanatını öğrenip aktarma becerisi olan kişilere bu ödüller veriliyor.
1: Var olasın.
2: Bu ödülden sonra da Anadolu'da ve Avrupa'nın birçok ülkelerinde 73 noktada Mektep İrfan muhabbetlerini yaptım. 5000 gence en az ulaşmış olduk. Bunun 500'ü saz çalan, deyiş, duaz, nefes okuyan zakirlerden oluşmakta.
1: Demek ki ödülü boşa vermediler size sevgili Dertli Divani. Yani tekrar kutluyoruz sizi.
2: Dünyadan göçmeden birikimlerimizi aktarma düşüncesiyle yapmış olduğum bir çalışma. Bu çalışmaya omuz veren dostlarım da oldu işte. Ahmet Aykut, Ahmet Koçak, Piri Er, Ünsal Doğan, Hüseyin Bayrak, Ulaş Özdemir gibi dostlarım da oldu.
1: Yolunuz açık olsun. Eyvallah. Diyelim. Bize şimdi ne söyleyeceksin sevgili Dertli Divani?
2: 1771-1845 yılları arasında yaşayan Geredeli aşık dertliğe ait olan bir deyişi, düzenlemesi, derlemesi bana ait olan.
1: Evet.
2: Hitabı Eleste, Bezme Ezel'de sadakatla ikrar verenlerdeniz diye başlıyor bu deyiş. Ardından da bizim yörede yüzyıllardan beri icra edilen sözleri aşık veliye ait, yıldırma yani çarkı pervaz bölümünde de, semahın o bölümünde de bana ait olan sözler var. Bunun ikisini birbirine

0: TRT Türkü.
1: Eline diline sağlık. Divani Baba, güzel deyişler söyledin, bizi mest ettin. Sağ olasın, var olasın.
2: Eyvallah. Ama sizin de gönlünüze sağlık.
1: Programın da sonuna geldik. Bize son olarak ne söyleyeceksin? Anonsunu alalım.
2: 30. Sanat Yılı albümümde seslendirmiş olduğum yeni bir eser, Bekler Dar Beni.
1: Diyorsunuz. Ben de bizim davetimizi kırmayıp geldiğin için teşekkür ediyorum.
2: Ben
1: sağ olasın. Ayaklarına sağlık. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Hoşça kalın diyorum. Buyur Divani Baba.
2: Eyvallah.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

geceler sevgili dinleyiciler. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, asırlardır gönül telimizi titreten o eşsiz türküleri sizlerle buluşturmak için Gece Ezgileri programıyla sizlerleyiz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muhittin Tartan'a ait olan Bilecik türküsüyle başlıyoruz. Hale Gür söylüyor. Bir incecik yolum gider Yemen'e.

Neriman Tüfekçi'nin İffet Gülgeç'ten derlediği Elazığ türküsüyle Zeynep Cihan Sizer'le. Demedi yar demedi, elinde gül demedi.

Gece Ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Emin Aldemir'in Halil Sapmaz'dan derlediği bir Kayseri türküsü var. Ali Haydar Gül söylüyor. Aşağıdan gelir hozalı gelin, topla fistanını, toz olur gelin.

Turhan Karabulut'un Nejat Batı Günden derlediği Malatya türküsüyle Serpil Kaya sizlerle. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste. Ben senin aşkından olmuşum hasta.

Gece ezgilerinde şimdi Zülfü Faltan bir Diyarbakır türküsüyle sizlerle. Deli gönül melul olup ağlama, ağlamanın elbet bir gülmesi var.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Halil Poyraz'dan derlediği İstanbul türküsünü Gülseren Erdağ söylüyor. Mendilimin yeşili, ben kaybettim eşimi. Al bu mendil sende dursun, sil gözünün yaşını.

Halil Yüregilli'nin Ahmet Ataalp'ten derlediği Nevşehir türküsüyle Tülin Berbergil sizlerle. Alim Deresi'nin delik taşları, üstümüzde dönüyor ecel kuşları.

Değerli dinleyenler, programımız Sivas türküsüyle devam ediyor. Bu türküyü Mahmut Erdal derledi. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Gündüz hayallerim, gece düşlerim, uyandıkça ağlamaya başlarım.

Aşık Metiniye ait Sivas türküsünü Merve Kayacan yorumluyor. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Nida Tüfekçi'nin Aşık Haydar Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Yıldız Demirkol Savaş söylüyor. Eşimden ayrıldım, yamandır halim. Adettir aşığın hali, böyle olur.

çizgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sizlere ulaştığımız Türkiye programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda, mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bugün ekibimizde kimler var sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Bağlamada çok sevgili Hasan Hüseyin Genç, Nefesli Saz'da yine canımız Ferhat Erdem, Ritim Saz'da yine başka bir canımız Cemal Özkızıltaş, Klasik Gitar'da sevgili arkadaşlarımız Ömer Giray Akçay, Bas Gitar'da Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tonmeister'imiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş bizlere eşlik edecek.
1: Merhaba sevgili Mustafa'cığım.
0: Merhaba Özgür'cüğüm.
1: Selamlar, sevgiler olsun bütün dinleyenlerimize. Umarım çok keyifli bir akşam geçirirler bizlerle İnşallah. Birlikte. Ekibimiz provalarını yaptı. Hazırız, nazırız. Çok güzel türkülerimiz var. Onlar için seçtiklerimiz. Keza senin de öyle.
0: Evet.
1: Sürprizlerimiz olsun. Ben bakıyorum şimdi akışa sevgili Mustafa'cığım. Taha, sevgili yapımcımız demiş ki Özgür Eren'le bir başlayalım
0: evet.
1: demiş.
0: Sana öncelik verdik Özgür'cüğüm. Senden ne dinleyeceğiz?
1: Bayanlara dediniz. Peki. Sevgili Mustafa'cığım bir Karacaoğlan türküsüyle başlamak istiyorum. Aslında bir deyiş. Karacaoğlan biliyorsun çok önemli bir halk edebiyatının en büyük tanınmış aşıklarından bir tanesi.
0: Evet.
1: Özellikle insan doğa, aşk ve güzellik temalarını işlediği çok şiirleri var. Çokça şiirleri var. Onlardan bir tanesi yine Maraş türkümüz. Maraş'tan alınan bir türkü. Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi. Şimdi bak bu güzelden başka bir güzele geçeceğiz Eskişehir'e. O da diyecek ki iner gelir şu dağların dumanı. Hiç kalmamış güzellerin imamı. Hep bir sitem var.
0: Evet.
1: Hep bir sitem var. Haydi bakalım başlayalım.

0: Gönlüne sağlık, yüreğine sağlık Özgür. Keyifli oldu. Uzun zamandır da okumuyorduk değil mi bu türküyü?
1: Yani biliyorsun arada böyle enteresan farklılıklar yapmayı seviyorum.
0: Arada da... değil sürekli yapıyorsun, şaşırtıyorsun bizi. Evet.
1: Şaşırtmacalı mı oldu diyorsun?
0: Güzel oldu, gayet keyifli
1: canım,
0: oldu.
1: Canım çok teşekkür ediyorum.
0: Ben sağ de uzun olasın. Zamandır çok işte dinlemediğimiz, kulaklara da çalınmayan bir uzun hava okumak istiyorum. Sizin yörenizden, o taraflardan.
1: Aa, gerçekten Ayercan'dan. Mi?
0: Evet, Niğde dolaylarından bir uzun
1: ne
0: hava.
1: Güzel, ne güzel.
0: Kırat gemin almış, yol mu dayanır? Nazlı yar uykudan uyur yanır. Benim döndüm şimdi gelin olmuş. Macan mı dayanır diye bir gireceğim bakalım.
1: Yani
0: ardından
1: bir,
0: da
1: bir ağlatacaksın yani.
0: Estağfurullah. ben de çok uzun zamandır çocukluğumda falan okuyordum bunu. O dönemlerden biliyorum.
1: Evet.
0: Çok keyifli bir uzun hava. Ardına da yine Kırşehir'den bir hareketli hava yapacağım. Yine orta hareketli Neşet Ertaş'tan.
1: Keyifle dinliyoruz hadi.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, yine ağzına, gönlüne sağlık. Mest olduk. Her zaman olduğu gibi. Canım benim. Bugün heybemizde, derdimiz de var, dermanımız da var.
2: Değil mi? Hasan hocama ben de tam o esnada sen sorduğunda onu söylüyordum. Olduğu kadar diyordum artık.
1: Ay canım benim, canım benim. Nasıldı?
2: Eyvallah.
1: Çok güzeldi değil mi? Değil mi Ferhat abicim?
2: Elimiz yettiğince, dilimiz döndüğünce. Teşekkür ederim hocam.
1: Canım
2: eyvallah.
1: Canım benim. Evet, süremiz ilerlerken şimdi sevgili Mustafa'cığım ben bir aslında tokat türküsü fakat makamsal değer olarak Eviç dediğimiz değil mi türkülerden bir tanesi. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar. Seher vakti evet. Sevdalıların sabah demediği, seher demediği

0: Hay maşallah. Gönlüne yüreğine sağlık. Ellerinize sağlık sizlerin de. Gerçekten birbirinden kıymetli, değerli sazlarımız.
1: Ben de teşekkür etmek çok istiyorum oldu. Hakikaten. Çok keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: İlk türkünün introsu da öyle oldu değil mi?
1: Değil mi?
0: Evet, çok keyifli oldu.
1: Yani Hasan'dan böyle şeyleri dinlemeyi çok özlüyoruz aslında. Bu da bizim için bir fırsat oluyor evet. Sevgili Hasan.
0: Tamamen doğaçlama aslında yani.
1: Tabii.
0: Eser öncesi böyle bir şey duymadım ben.
2: Program. Evet. Bazen işte öyle
0: içten gelince.
2: İçten geliyor, anlık şeyler oluyor, duygular oluyor.
1: Güzel. Emprovize şeyler her zaman evet. Güzel evet, olmuştur.
0: Spontane evet. Olan evet. Sahnede olaylar çok güzel oluyor.
2: Evet. Her türkü ortamına göre, duygu, ruh haline göre her zaman başka bir şekilde icra edilebiliyor.
0: Evet.
2: Aslında hep aynı şekilde değil de o günün yaşanmışlığı neyse, duygular neyse farklı farklı oluyor.
1: Tabii.
2: Onun evet. İcraya yansıması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Ustalık da güzel yansıtmış.
1: Ustalık da böyle bir şey.
0: Gönlüne sağlık. İşte,
1: ustalık da böyle bir şey zaten. Canım benim, tekrar teşekkür ediyorum Hasan'cığım. Senden ne dinleyeceğiz sevgili Mustafa'cığım?
0: Evet, ben yine uzun zamandır okumadığım bir bozlak okuyacağım Özgürcüğüm. Muharrem Usta'dan, aman yine telli turnam yarelenmişsin diyeceğim.
1: Evet, evet.
0: Ardından da aslında değiştirdim eseri. Aramızdan ayrılan yine bir mahalli sanatçımız vardı, Orta Anadolu sanatçılarından.
1: Kim?
0: Dilimin ucunda çünkü yakın tarihte hep aynı cenahtan işte aynı aileden de sayılır. Yine mahalliler kaybettik.
1: Evet.
0: Sonuncusu Hüseyin Öksüz aklımda. Bu eserde Taner Olgun'un idi. Ama onu değiştirdim. Nalın Dilber okuyacağım yerine.
1: Evet.
0: Yine buradan başsağlığı diliyorum ailesine, sevenlerine.
1: Evet.
0: Çok
1: evet,
0: güzel bozlaklar vardı. Ben ondan özellikle dinlerdim bir
1: Allah
0: kere.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Ondan da olsun dinlerdim.
1: Kazandırdıklarından bir tanesi diyorsun.
0: Mekanın cennet hadi olsun. Bakalım. Ruhları şad olsun. Okumaya çalışacağım Özgürcüğüm.

0: TRT Türkü.
1: Canım benim, ağzına sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, ben itiraf etmek zorundayım. Bu tarz hareketli türkülerde ben yerimde duramıyorum. Mustafa söylerken hakikaten ben de bir taraftan oynamaya çalışıyorum. Mustafa'cığım, kendi kendime.
2: Evet, canım görüyorum.
1: Bizim oralar olunca duramıyorum açıkçası. Valla Türkiye bir programında herkes kendinden bir parça buluyordur diye düşünüyorum. Herkesin söylediği, sen söylerken söylediği, ben söylerken söylediği, eminim çok güzel bizlere eşlik ettikleri anlar, zamanlar oluyordur. Sevgili Mustafa'cığım, artık sayılı dakikalarımız da kaldı aslında.
2: Evet.
1: Şimdi bir türkümüz var. Eskişehir'den bir türkü. Sevgili Hasan da çok güzel bir çalışma yaptı provalarda. Birazdan onu dinleyeceğiz arkadaşlarla. Yol üstünde dikili taş, ah aman aman aman. Ama bir de Hasan Genç'in çalışmasıyla, introsuyla bir dinleyelim bakalım nasıl olacak. Haydi buyurun.

0: Evet Özgür, gerçekten şaşırtmaya devam ediyorsun bizi.
1: Ay bir dakika, mikrofonuma uzak kaldığım zaman bana kızıyorsunuz ama ne yapayım? Evet. Kilometrelerce yol geliyor gibi Mustafa'cığım. Ya ben Hasan abi ekibimize şöyle kocaman, kocaman bir alkış. O kadar kısa zamanda, o kadar kısa zamanda çözümlediler ki bunu. Sevgili Hasan'cığım şahaneydiniz. Değil mi? Böyle böyle arada sırada istiyoruz değil mi Mustafa'cığım?
0: Kesinlikle.
1: Canım benim. Peki. Peki Mustafa'cığım ne yapalım? Senden bir türkü alalım. Sonra süremiz kaldıkça biz başka şeyler de okuruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım.
0: Evet. Ben bir hareketli türkü hazırlamıştım.
1: Tamam.
0: Ama başına çok kısa bir uzun hava alabilirim dilersen.
1: Tamam. Memnuniyetle tabii ki.
0: Kendi yöremden olsun bu da.

0: Ağzına sağlık. Yine şahaneydi. Sevgili Mustafa'cığım, biraz zamanımız kaldı. Arzu edersen bir kapanış yapalım. Sonrasında da dilersen ikimiz bir türkü okuyalım kapanışta. Olur mu? Belki Hasan'cığım yapabiliriz değil mi? Bir türküyle kapatalım arzu edersen. Peki, Nardanisi yapalım mı? Tamam. Ama bir kapanışımızı yapalım öncelikle. Haydi bakalım.
1: Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik değerli dostlar. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
0: Ve ben Özgür Eren. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik. Bugün orkestramızda bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş idi.
0: Sizinleydik sevgili dostlar. Başka bir Türkiye bir akşamında buluşuncaya dek hoşça kalın, afiyetle kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: benim Türk'üm.
1: Merhaba, ben Sevcan Karadere, İzmirliyim. Mükerrem Kemertaş'tan Huma Kuşu uzun havasını anneme...